0: Korsan Klasik. Davetiye kimin?
1: Değerli dinleyicilerimiz, 6. İstanbul Uluslararası Oda Müziği Festivali kapsamında Türkiye'nin önde gelen klarnet sanatçılarıyla oluşturulan Anatolian Klarnet Connection topluluğunun 15 Eylül Salı akşamı saat 20'de Süreyya Operası'nda vereceği konsere Borusan Klasik'ten davetiye hediye etme etkinliği gerçekleştirmiş. Sizlere bir soru sormuştuk. Önce sorumuzu hatırlayalım, yanıtını verelim. Ardından Borusan Klasik'ten çift kişilik konser davetiyesi kazanan şanslı dinleyicilerimizin isimlerini açıklayalım. Yenilikçi ve seçkin bir topluluk olan Anatolian Klarnet Connection kimin tarafından kurulmuştur sorusunun yanıtı İstanbul Klarnet Derneği tarafından kurulmuştur olacaktı. Sıra geldi sorumuza doğru yanıt veren dinleyicilerimiz arasından. Çektiğimiz kurada Borusan Klasik'ten çift kişilik konser davetiyesi kazanan şanslı dinleyicilerimizin isimlerini açıklamaya davetiyeleri Sıdıka Sarı, Ezgi Irmak Aslan isimli dinleyicilerimiz kazandı. Tebrikler Sıdıka Sarı ve Ezgi Irmak Aslan. Konser davetiyelerini sizler kazandınız. Çok keyifli bir konser akşamı yaşamanızı diliyoruz.
0: Sabah Klasikleri.

0: Susam Klasik. Davetiye kimin?
1: Değerli dinleyicilerimiz, 6. İstanbul Uluslararası Oda Müziği Festivali kapsamında Türkiye'nin önde gelen klarnet sanatçılarıyla oluşturulan Anatolian Klarnet Connection topluluğunun 15 Eylül Salı akşamı saat 20'de Süreyya Operası'nda vereceği konsere Borusan Klasik'ten davetiye hediye etme etkinliği gerçekleştirmiş. Sizlere bir soru sormuştuk. Önce sorumuzu hatırlayalım, yanıtını verelim. Ardından Borusan Klasik'ten çift kişilik konser davetiyesi kazanan şanslı dinleyicilerimizin isimlerini açıklayalım. Yenilikçi ve seçkin bir topluluk olan Anatolian Klarnet Connection kimin tarafından kurulmuştur sorusunun yanıtı İstanbul Klarnet Derneği tarafından kurulmuştur olacaktı. Sıra geldi sorumuza doğru yanıt veren dinleyicilerimiz arasından. Çektiğimiz kurada Borusan Klasik'ten çift kişilik konser davetiyesi kazanan şanslı dinleyicilerimizin isimlerini açıklamaya davetiyeleri Sıdıka Sarı, Ezgi Irmak Aslan isimli dinleyicilerimiz kazandı. Tebrikler Sıdıka Sarı ve Ezgi Irmak Aslan. Konser davetiyelerini sizler kazandınız. Çok keyifli bir konser akşamı yaşamanızı diliyoruz.
0: Ayın Müzik Kitabı.
2: Geleceğe seslenen gelenek. Kuşakları birleştiren besteci Hasan Uçarsu. Yazan Faruk Şuyun. Seda Cenap Ant Müzik Vakfı Yayınları, Onur Ödülü Altın Madalyası Sahipleri dizisi 37. kitap. Kapak fotoğrafı Esin Uçarsu. 348 sayfa. 1. basım Şubat 2026.

Müzik benim için dünyaya, insana, bize dayatılan yerleşik algılara ve gerçeklik olarak gösterilen kurgulara karşı alınmış net bir tutumdur. Zaman zaman ütopik görünen, zaman zaman sertleşen ama özünde hayata dair insani bir duruştur. Besteci Hasan Uçarsu, Faruk Şuyun'un kaleme aldığı kitabın 201. sayfasında müziğe bakış açısını böyle ifade ediyor.

kitap, notaların ardındaki zengin evrene, Hasan Uçarsu'nun kalbine ve zihnine açılan bir yolculuk. Ulusal, uluslararası konser ve festivallerde icra edilip ilgi uyandırmış, akademik çalışmalara konu olmuş çağdaş Türk besteci Hasan Uçarsu'nun anıları, aynı zamanda Türkiye'nin son 50 yılının kültürel panoraması. TRT Radyosu'nun tekel olduğu yıllar, özel girişimlerin sanata can suyu verdiği dönemler, 12 Eylül'ün uzun gölgesi, Atatürk Kültür Merkezi'nin kapanışı ve yeniden açılışı. Her detay bir bestecinin yaşamından öte bir ülkenin müzikle yoğrulmuş hafızasını taşıyor. Kitabın en derin katmanı ise belki de son sayfalarda gizli. Uçarsu tüm bu yolculuğun sonunda bizi kendi sanat felsefesinin merkezine davet ediyor. Müziğin soyut doğasını ve onun en büyük sırrını fısıldıyor. Bir eser ancak icracının nefesinde ve ruhunda hayat bulur. Bu, dinleyiciden önce icracıya duyulan derin bir saygının ifadesi. Eseri kamusal alana taşıyan o etli kemikli insana yöneltilmiş bir şükran. Hasan Uçarsu'nun evreni, yalnızca bir bestecinin değil, bir ülkenin seslerle, gelenekle, tutkuyla yoğrulmuş ruhunun hikayesi. Bu kitap, onun adanmışlığını, müziğin dönüştürücü gücünü ve kuşaklara uzanan köprüsünü geleceğe taşımayı amaçlıyor. Bu, yalnızca müziğin peşinden gidilmiş bir ömrün değil, sanatın en saf halini paylaşmanın ve birlikte yaratmanın büyülü hikayesi. Faruk Şuyun.

gazeteci, yazar, editör Faruk Şuyun'un besteci Hasan Uçarsu'yla Nehir Söyleşisi'ne dair kitabın sonunda yer alan değerlendirmesi de şöyle. Bu kitap bir randevunun, saatine bakılarak yapılan bir sohbetin ardından ortaya çıkmadı. Daha doğrusu başlangıcı bir sohbete dayanıyor olabilir ama asıl mesele o konuşmanın bittiği yerde değil, sürdüğü, derinleştiği başka zamanlara ve mekanlara taşındığı yerde başlıyor. Hasan Uçarsu ile yaptığımız ilk uzun konuşmanın ardından masadan kalktığımızda ikimizin de aklında aynı duygu vardı. Söylenenler henüz tamamlanmamıştı. Konuşma bitmişti belki ama düşünce hala çalışıyordu. Kimi cümleler yerini bulmuş, kimileri ise ileride yeniden açılmak üzere zihnin bir köşesine not edilmişti. Müzik tıpkı kendisi gibi o anda susmamıştı. Bu kitap işte o susmayan yerden doğdu. Zaman içinde anladım ki Hasan Uçarsu'nun hayatı ve müziğini anlatmak, kronolojik bir biyografi yazmaktan çok daha fazlasını gerektiriyordu. Çünkü burada anlatılan yalnızca bir yaşam öyküsü değil, bir bestecinin dünyayla kurduğu ilişkinin sesle, sessizlikle, disiplinle, sezgiyle ve zamanla örülmüş uzun bir düşünce yolculuğuydu. Bu yolculuk, çocukluk yıllarındaki ilk seslerden başlayıp ustalarla kurulan ilişkilere, büyük eserlerin yükünden gündelik hayatın küçük ayrıntılarına kadar uzanıyordu. Konuşmalar ilerledikçe, kayıtlar birleştikçe ve metinler yan yana gelmeye başladıkça bu kitabın bir söyleşi kitabı olarak kalamayacağı da kendiliğinden ortaya çıktı. Çünkü Hasan Uçarsu anlatırken yalnızca sorulara cevap vermiyor, duruyor, geri dönüyor, yeniden düşünüyor, kimi zaman bir anının içinden bir estetik ilke çıkarıyor, kimi zaman bir teknik ayrıntıyı hayatla ilişkilendiriyordu. Benim görevimse bu anlatının önüne geçmek değil, onu taşıyacak bir yapı kurmak, sesi bozmadan yolu açmaktı. Bu nedenle kitap boyunca kimi zaman Hasan Uçarsu'nun sesiyle, kimi zaman benim anlatıcı olarak kurguladığım bağlarla ilerleyen bir yapı ortaya çıktı. Söyleşiler, anılar, düşünce parçaları ve bağlam yazıları hepsi aynı amaca hizmet edecek biçimde yan yana geldi. Okuru bir bestecinin zihninde dolaştırmak. Burada yer alan metinler, tek bir zamanda yapılmış konuşmaların dökümü değil, yıllara yayılan görüşmelerin, farklı mekanlarda süren sohbetlerin, konser salonlarında, yolculuklarda, bazen bir masa başında, bazen sessizlik içinde devam eden düşünmelerin izleri. Bu yüzden kitap ilerledikçe anlatının da doğal olarak derinleştiğini, genişlediğini ve katmanlandığını görmek mümkün. Bu metni kaleme alırken temel kaygım, onun müzikle ve hayatla kurduğu ilişkiye siz okurlarımızı mümkün olduğunca yaklaştırmaktı. Ne yüceltici bir portre ne de mesafeli bir akademik metin. Ama dikkatli, saygılı ve içerden bir bakış. Eğer bu kitap, müzikle düşünmenin, sesle anlamanın, bir eserin arkasında bir ömürlük birikim olduğunu fark ettiriyorsa, görevini yerine getirmiş sayılır. Çünkü burada anlatılan yalnızca notaların değil, o notaların ardında kalan hayatın hikayesi. Ve bu hikaye bir sohbetin ardından değil, birlikte yürünmüş uzun bir yolun içinden süzülerek anlatıldı.

Faruk Şuyu'nun kaleme aldığı Geleceğe Seslenen Gelenek, Kuşakları Birleştiren Besteci Hasan Uçarsu adlı kitap boyunca okuru Uçarsu'nun eser kayıtlarına yönlendiren QR kodlar yer alıyor. Ayrıca meslektaşlarının gözünden tanıklıklar bölümünde Gürer Aykal'dan Filiz Ali'ye, Mehmet Ergüven'den Özkan Manav'a, Şirin Pancaroğlu'ndan Gülsin Onay'a 21 değerli ismin yazıları besteciyi anlatıyor. Kitap, Hasan Uçarsu'nun kaydedilmiş eserlerinin yer aldığı diskografi, ayrıntılı eser listesi ve ödülleri bölümleriyle sonlanıyor.

Faruk Şuyun gazeteciliğe 1976 yılında başladı. 1977-79 yılları arasında Dünya Gazetesi Kültür Sanat sayfasında çalıştı. 1980 yılından itibaren Hürriyet Gösteri'de, Varlık'ta, ayrıca ansiklopedi yayıncılığı yapan kuruluşlarda editörlük, madde yazarlığı, redaktörlük gibi görevlerde bulundu. Birçok yayın evinde editörlük görevi üstlendi, diziler hazırladı. Varlık yıllıklarını gerçekleştirdi. Toros yayınlarında Yaşar Kemal'in bütün kitaplarını hazırladı. İstanbul Yeni Asır'ın sanat sayfasında, Günaydın ve Sabah gruplarının birçok gazetesinde görev aldı, sorumlu müdürlük yaptı. Güneş gazetesinin sanat sayfası editörlüğünü yürüttü. Çeşitli televizyon kanallarında edebiyat programları, ayrıca çeşitli kurumlara festivaller, sanat geceleri düzenledi. 28 yıl Dünya Gazetesi'nde çalıştı. Odak ve Ehli Keyif başlıklı yazılar yazdı. Dünya Kitap Dergisi'nin yayın yönetmenliğini yaptı. Beşiktaş Belediyesi için 11 yıl boyunca ustalara saygı toplantıları düzenledi. Halen Ekonomi Gazetesi Kültür Sanat Editörü, Kitap Dergisi Yayın Yönetmeni, Gastronomi Kültürü Yazarı olarak çalışmalarına devam ediyor. Faruk Şuyun'un yayınlanmış kitapları arasında Firuzan diye bir öykü, Bir Arkeoloji Dedektifinin Maceraları, Beklemek ve Ummak, Lezzet İmiş Her Ne Var İse Alemde, 101 Ustadan Hayatın Şeyleri, Olmazsa Olmaz Kahvaltı ve Faruk Şuyun'un Manavı, Aktarı, Kuru Yemişçisi yer alıyor.

Geleceğe seslenen gelenek. Kuşakları birleştiren besteci Hasan Uçarsu. Yazan Faruk Şuyun. Seda Cenap Ant Müzik Vakfı Yayınları, Onur Ödülü Altın Madalyası Sahipleri dizisi 37. kitap. Kapak fotoğrafı Esin Uçarsu. 348 sayfa. 1. basım Şubat 2026.

Çağımızın önde gelen Alman bestecisi, orkestra şefi, eğitmen ve yazar Hans Werner Henze, doğumunun 100. yılında 2026'ya damga vuracak sanat etkinlikleriyle tüm dünyada anılıyor. Hans Werner Henze, savaş sonrası dönemin en üretken Avrupalı bestecilerinden biri. Neredeyse her müzik türünde eserler yazan Henze'yi günümüzün en sık sahnelenen çağdaş bestecilerinden biri yapan, özellikle modern opera ve müzikal tiyatro eserleridir. Çalışmalarının çoğuna yansıyan politik sanat anlayışıyla tanınan Henze'nin sanatsal ilkesi, müziğin insan duyguları hakkında bir şeyler söylemesi ve çağdaş topluma katkıda bulunması gerektiğiydi. Nazilere karşı durarak İtalya'ya yerleşmek zorunda kalan Hans Werner Henze, Almanya'nın karanlık döneminin müzikal tarihçisi olarak anılır. Kendini müziğe adamış bir eğitimci olan Hans Werner Henze, genç meslektaşlarının destekçisi olarak kurduğu Montepulciano Uluslararası Sanat Atölyesi ve Münih Biennale Uluslararası Yeni Müzikal Tiyatro Festivali ile uluslararası kültür yaşamında vazgeçilmez olan iki festival yarattı. Avantgard akımlar ile geleneksel müzik unsurlarını sentezleyen ve dünya çapında seslendirilen yapıtlardan seçtiklerimizle Hans Werner Henze, Eylül ayı boyunca radyomuz Borusan Klasik'te ayın bestecisi köşesinde.

Piyanist, eğitimci, Profesör Seher Tanrıyar'ı saygıyla anıyoruz. 1954 yılında doğan Seher Tanrıyar, piyano eğitimine 4 yaşında Rana Erksan'la başladı. İstanbul Belediye Konservatuarı ile Ankara Devlet Konservatuarı'nın piyano, Viyana Yüksek Müzik Okulu'nun konser piyanistliği bölümlerinden mezun oldu. İstanbul'da Ferdi Tatser ve Cemal Reşit Rey, Salzburg'da Kurt Laimer, Ankara'da Ulvi Cemal Erkin ve Viyana'da Alexander Jenner'le çalışan Tanrıyar, Salzburg ve Viyana'da uluslararası piyano ustalık kurslarına katıldı. Seher Tanrıyar, 1972 yılından başlayarak yurt içi ve yurt dışında çok sayıda resital, oda müziği, yerli ve yabancı şefler yönetimindeki orkestralar eşliğinde konserler verdi. TRT için kayıtlar yaptı, uluslararası festivallere katıldı. Cemal Reşit Rey ve İlhan Osmanbaş CD'lerinde yer aldı. Türkiye'den bestecilerin yapıtlarının ilk seslendirişlerini gerçekleştirdi. 1989'da kurulan Boğaziçi Üçlüsü'yle 10 yıl süreyle konserler verdi. Aynı zamanda çok iyi bir eşlik sanatçısı olan Seher Tanrıyar, geniş bir piyano ve oda müziği repertuarına sahipti. 1975 yılında Mimar Sinan Güzel Sanatlar Üniversitesi Devlet Konservatuarı'nda hocalık görevine başlayan Tanrıyar, aynı okulda müzik bölümü başkanlığını yaptı. 2001 yılında profesörlük unvanı aldı. 2008 yılında Weimar'da Franz Liszt Hochschule für Musik'te Erasmus programı kapsamında ders verdi. Müzik eğitmeni olarak birçok öğrenci yetiştiren Seher Tanrıyar, 11 Eylül 2017'de aramızdan ayrıldı. Seher Tanrıyar'ın Blüthner marka piyanosu eşi Hulki Tanrıyar tarafından İstanbul Filarmoni Derneği'ne bağışlanmıştır.

İstanbul Devlet Opera ve Balesi sanatçısı mezzo-soprano Işın Güler'i saygıyla anıyoruz. Işın Güler, Üsküdar Amerikan Lisesi'ni bitirdikten sonra New York Üniversitesi'nde psikoloji öğrenimini tamamladı. Bu dönemde New York Müzik Akademisi'nde Daniel Ferro ve Cesare Longo'dan özel şan dersleri aldı. Türkiye'ye döndüğünde psikoloji dalında öğretim üyesiyken İstanbul Belediye Konservatuarı'nı bitirdi. Ardından İtalyan Siena Müzik Akademisi'nde Gino Becchi'nin öğrencisi oldu. Sanat hayatına 5 yıl kaldığı Belçika'da radyo sanatçısı olarak başlayan Işın Güler daha sonra Brüksel Kraliyet Operası'nda çok sayıda temsil ve konserde görev aldı. Türkiye'ye tekrar döndüğünde İstanbul Devlet Operası'nda çalışmaya başlayan Işın Güler, Yevgeni Onegin, Carmen, Ayda, Il Trovatore, Hoffman'ın Masalları, Kar Yağdı Hatun, Sur Angelica, Maça Kızı, Maskeli Bolo, Werther, Kerem gibi operalarda başrolleri üstlendi. Ayrıca Atatürk Oratoryosu, Yunus Emre Oratoryosu, Atatürk ve Anadolu'ya Destan, 9. Senfoni, Mozart Requiem, Verdi Requiem, Eski Üslup'ta Kantat, Mahler, 8. Senfoni, Vivaldi Gloria, Mavi Nokta, Te Deum, Çanakkale Oratoryosu konserleri verdi. Çok sayıda ulusal ve uluslararası festivale katılan Işın Güler, kültür merkezlerinde, elçiliklerde ve Vatikan Radyosu'nda konserler verdi. 1998 yılında Birleşmiş Milletler için New York'ta Sevgi ve Dayanışma konserinde ve Papa II. Jean Paul şerefine verilen konserde görev aldı. Işın Güler, çok kapsamlı bir dini müzik Vivaldi Gloria, Mavi Nokta, Te Deum, Çanakkale Oratoryosu konserleri verdi. Çok sayıda ulusal ve uluslararası festivale katılan Işın Güler, kültür merkezlerinde, elçiliklerde ve Vatikan Radyosu'nda konserler verdi. 1998 yılında Birleşmiş Milletler için New York'ta Sevgi ve Dayanışma konserinde ve Papa II. Jean Paul şerefine verildi.

Son yıllarında İtalya'nın çeşitli bölgelerinde sevgi, dayanışma ve kardeşlik adı altında çeşitli konserler veren Işın Güler 11 Eylül 2011 yılında aramızdan ayrıldı.

0: Davetiye kimin?
1: Değerli dinleyicilerimiz, 6. İstanbul Uluslararası Oda Müziği Festivali kapsamında Türkiye'nin önde gelen klarnet sanatçılarıyla oluşturulan Anatolian Klarnet Connection topluluğunun 15 Eylül Salı akşamı saat 20'de Süreyya Operası'nda vereceği konsere Borusan Klasik'ten davetiye hediye etme etkinliği gerçekleştirmiş. Sizlere bir soru sormuştuk. Önce sorumuzu hatırlayalım, yanıtını verelim. Ardından Borusan Klasik'ten çift kişilik

Konser davetiyesi kazanan şanslı dinleyicilerimizin isimlerini açıklayalım. Yenilikçi ve seçkin bir topluluk olan Anatolian Clarinet Connection kimin tarafından kurulmuştur sorusunun yanıtı İstanbul Klarnet Derneği tarafından kurulmuştur olacaktı. Sıra geldi sorumuza doğru yanıt veren dinleyicilerimiz arasından çektiğimiz kurada Borusan Klasik'ten çift kişilik konser davetiyesi kazanan şanslı dinleyicilerimizin isimlerini açıklamaya davetiyeleri Sıdıka Sarı, Ezgi Irmak Aslan isimli dinleyicilerimiz kazandı. Tebrikler Sıdıka Sarı ve Ezgi Irmak Aslan. Konser davetiyelerini sizler kazandınız. Çok keyifli bir konser akşamı yaşamanızı diliyoruz.

0: Müzik Masası Hazırlayan ve sunan Serla Balkarlı.
1: Merhaba sevgili dinleyicilerimiz. Müzik Masası'nda bu haftanın konusunu Eylül yaptık ve yeniden başlamak dedik. Takvimde yeni bir yılın değil ama nedense yeni bir başlangıcın duygusunu taşıyor Eylül ayı. Belki çocukluğumuzdan beri böyle. Eylül yeni bir okul yılının, yeni defterlerin, yeni kitapların, yeni öğretmenlerin ayı. Büyüdükçe okulun yerini başka başlangıçlar alıyor. Yeni bir çalışma dönemi, yeni projeler, yeni konserler, belki yeni bir şehir, belki yeni bir hayat düzeni. Yaz aylarının gevşek ve zamansız günlerinden sonra Eylül bizi yeniden hayatın ritmine çağırıyor. Bana göre yeni başlangıçların her zaman romantik bir tarafı da var. Henüz gerçekleşmemiş olanın bütün ihtimallerini taşıyorlar çünkü. Geçmişin yükü bir an için hafifliyor. Önümüzde henüz yazılmamış bir sayfa gibi beliriyor. Yeni bir başlangıç gerçekte ne kadar zor olursa olsun zihnimizde çoğu zaman daha güzel, daha umutlu ve daha mümkün görünüyor. Ve aslında öyledir de. Zira hayatın değişmeyen bir gerçeği var, değişim. Mevsimler değişiyor, şehirler değişiyor, insanlar değişiyor. Biz değişiyoruz ve bazen değişim bizim seçtiğimiz bir şey olmaktan çıkıp hayatın kendisinin bize dayattığı bir hareket haline geliyor. Fakat ben yine de o dayatmanın altında bizim seçimlerimizin de parmağı olduğuna inananlardanım. Eylül'ü güçlü bir ay yapan da biraz bu. Çünkü Eylül yalnızca değişimin habercisi değil, değişmeye cesaret etmenin de ayı. Bir düzeni geride bırakmak, alışkanlıklarımızdan vazgeçmek, yeni bir yola girmek, hepsi de cesaret isteyen eylemler. Yeniden başlamak aslında biraz da bilinmeyeni evet demekten geçiyor bence. Bugün Müzik Masası'nda Eylül'e buradan bakacağız ve bunu yaparken müziğin en temel araçlarından birinden zamandan yararlanacağız. Bugün dinleyeceğimiz eser Piotr Ilyich Tchaikovsky'nin The Seasons yani Mevsimler başlıklı piyano albümü. Tchaikovsky bu eseri 1875 yılının sonlarıyla 1876 yılı arasında St. Petersburg'da yayımlanan Novelist adlı müzik dergisi için hazırlıyor. Derginin editörü Nikolay Matveyev, Tchaikovsky'ye yılın her ayı için birer piyano parçası yazmasını öneriyor. Amaç derginin her sayısında yeni bir Tchaikovsky eserine yer vermek. Tchaikovsky bu öneriyi kabul ediyor ve ortaya her biri bir aya adanmış 12 karakter parçasından oluşan bir piyano albümü çıkıyor. Burada karakter parçası terimi önemli. Çünkü Tchaikovsky'nin yaptığı şey Vivaldi'nin 4 mevsiminde olduğu gibi mevsimleri büyük bir dramatik yapı içinde resmetmek değil. Her parça belirli bir ayın atmosferini, bir görüntüyü, bir etkinliği ya da bir duyguyu yakalayan kısa bir müzikli resim niteliğinde. Besteci aynı zamanda her parçanın başına o ayın ruhunu çağrıştıran şiirsel bir epigraf yerleştiriyor. Bu epigraflar müziğin ne anlattığına dair doğrudan bir açıklama olmaktan çok dinleyiciye bir duygu alanı açıyor. Örneğin Ocak ayı Noel zamanı, Şubat ayı Karnaval, Mart ayı Tarla Kuşlarının Şarkısı, Nisan ayı Kardelenler, Mayıs ayı Mayıs Geceleri, Haziran ayı Barkarol, Temmuz ayı Biçer Döver'in Şarkısı, Ağustos ayı Hasat, Eylül ayı Av, Ekim ayı Sonbahar Şarkısı, Kasım ayı Troika, Aralık ayı ise Noel zamanı olarak başlıklandırılmış. Dolayısıyla mevsimler yalnızca doğanın değil, Rusya'daki gündelik hayatın ve kültürel yaşamında müzikal bir takvimi diyebiliriz. Eserde ilginç olan bir başka nokta da 12 parçanın yalnızca 4 mevsime eşit olarak dağılmaması. Tchaikovsky burada astrolojik bir mevsim sınıflandırması yapmıyor. İnsanın zamanı yaşama biçimini merkeze alıyor. Eylül bölümünde örneğin sonbaharın gelişi av sahnesiyle anlatılıyor. Ekim biraz daha içe dönük bir karaktere bürünüyor. Kasım'da ise Rusya'nın kış manzarası ve üç atlı kızak yani Troika müziğe geliyor. Aralık'ta yıl yeniden tamamlanıyor. Bu anlamda mevsimler bize yalnızca zamanın geçişini değil, zamanın döngüsünü de hatırlatıyor. Ve belki de bugünkü Eylül temamızla en güzel kesişme noktası burada. Çünkü her yıl yeniden başlıyor. Aynı aylar yeniden geliyor, aynı mevsimler dönüyor ama biz hiçbir zaman bir önceki yılın insanı olarak kalmıyoruz. Dinleyeceğimiz eserin katalog numarası konusunda da küçük bir ayrıntı eklemem gerekir. Tchaikovsky'nin bu albümü farklı yayın ve katalog geleneklerinde Opus 37A ve Opus 37B olarak karşımıza çıkabiliyor. Dinleyeceğimiz kayıtta ise eser Opus 37B olarak yer alıyor. Şimdi bu 12 parçalık müzikal yılı Rus piyano geleneğinin en önemli yorumcularından biri olan Mikhail Pletnev'den dinleyeceğiz. Pletnev'i yalnızca bir piyanist olarak düşünmememiz gerekir. 1957 doğumlu sanatçı, genç yaşta uluslararası bir piyanist olarak tanınıyor. Daha sonra şeflik ve bestecilik alanlarında da önemli çalışmalar yapıyor. 1990'da Rus Ulusal Orkestrası'nın kuruluşunda rol alıyor ve uzun yıllar orkestra şefi olarak da etkin çalışmalar yapıyor. Piyano yorumculuğunda özellikle Rus repertuarına getirdiği son derece kişisel yaklaşımı, ayrıntılı artikülasyonu, ritmik esnekliği ve ses katmanlarını birbirinden ayıran renk anlayışıyla dikkat çekiyor. Evet, şimdi Pletnev'in yorumunda Çaykovski'nin bir yılını birlikte yaşayacağız. Ocaktan başlayıp aralığa kadar ilerleyeceğiz. Ve belki eser bittiğinde takvimde bir yılın tamamlanmasının aslında bir son olmadığını, bir başka başlangıcın eşiği olduğunu hissedeceğiz. Evet, dinleyelim şimdi Peter Ilyich Tchaikovsky, The Seasons, opus numarası 37B. Piyanistimiz Mikhail Pletnev çalıyor.

Rus besteci Peter Ilyich Tchaikovsky'nin mevsimlerini piyanist Mikhail Pletnev'den dinledik. Evet, bir yıl geçti. Tchaikovsky'nin müziğinde Ocak'tan Aralık'a kadar zamanı izledik. Karnaval, bahar, yaz geceleri, hasat, sonbahar ve ilk kar. Doğanın değişimini ve onunla birlikte değişen insan hayatını izledik. Ama takvimde bir yılın geçmesiyle insan hayatında bir yılın geçmesi aynı şey değil. Çünkü zaman ilerledikçe eylüller de değişiyor. Çocukken eylül yeni bir okulun heyecanıydı. Yeni defterler, yeni arkadaşlar, yeni öğretmenlerdi. Her şeyin yeniden başlayabileceğine inanılan bir dönemdi. Sonra başka eylüller geldi. Yeni kararların, yeni yolların, bazen vedaların, bazen de insanın kendisiyle ilgili aldığı zor kararların eylülleri geldi. Ve bir noktadan sonra eylül yalnızca önümüze bakmakla ilgili olmaktan çıkıyor sevgili dinleyicilerimiz. Biraz da geriye bakıyoruz. Neleri yaşadık, neleri geride bıraktık, hangi başlangıçlar gerçekten yeni bir hayat getirdi, hangileri bizi yalnızca başka bir yere taşıdı. Eylül programımızın ikinci ve son eserini Frank Sinatra'nın söyleyeceği şarkıyla tam da bu noktada birleştirdim. September in the years. Buradaki eylül artık takvimdeki bir ay değil. İnsan ömrünün içindeki bir zaman dilimi. Geçmiş yıllara bakarken duyulan o karmaşık duygu. Biraz hüzün, biraz özlem ama belki hepsinden önemlisi yaşanmış olana duyulan bir kabulleniş. Programımıza yeniden başlamak diyerek başlamıştık. Şimdi belki bunun başka bir anlamını biliyoruz. Yeniden başlamak, geçmişi silmek değil. Değişmemiş gibi davranmak da değil. Tam tersine değiştiğimizi kabul ederek devam edebilmek. Ve belki cesaret de tam burada başlıyor. Hayatın artık eskisi gibi olmayacağını bilip yine de önümüzdeki zamana doğru yürümekte. Tchaikovsky bize zamanın döngüsünü hatırlattı. Bir yıl sona ererken bir yenisinin başlayacağını. Şimdi Frank Sinatra ile takvimden çıkıp insanın kendi hayatındaki zamana bakacağız. Yeniden başlamak, geçmişi silmek değil. Değişmemiş gibi davranmak da değil. Tam tersine değiştiğimizi kabul ederek devam edebilmek. Ve belki cesaret de tam burada başlıyor. Hayatın artık eskisi gibi olmayacağını bilip yine de önümüzdeki zamana doğru yürümekte. Tchaikovsky bize zamanın döngüsünü hatırlattı. Bir yıl sona ererken bir yenisinin başlayacağını. Şimdi Frank Sinatra

0: Müzik Masası Serla Balkar'la hazırladı ve sundu.
1: Davetiye kimin?
2: Değerli dinleyicilerimiz, 6. İstanbul Uluslararası Oda Müziği Festivali kapsamında Türkiye'nin önde gelen klarnet sanatçılarıyla oluşturulan Anatolian Clarinet Connection topluluğunun 15 Eylül Salı akşamı saat 20'de Süreyya Operası'nda vereceği konsere Borusan Klasik'ten davetiye hediye etme etkinliği gerçekleştirmiş. Sizlere bir soru sormuştuk. Önce sorumuzu hatırlayalım, yanıtını verelim. Ardından Borusan Klasik'ten çift kişilik konser davetiyesi kazanan şanslı dinleyicilerimizin isimlerini açıklayalım. Yenilikçi ve seçkin bir topluluk olan Anatolian Clarinet Connection kimin tarafından kurulmuştur sorusunun yanıtı İstanbul Klarnet Derneği tarafından kurulmuştur olacaktı. Sıra geldi sorumuza doğru yanıt veren dinleyicilerimiz arasından. Çektiğimiz kurada Borusan Klasik'ten çift kişilik konser davetiyesi kazanan şanslı dinleyicilerimizin isimlerini açıklamaya davetiyeleri Sıdıka Sarı, Ezgi Irmak Aslan isimli dinleyicilerimiz kazandı. Tebrikler Sıdıka Sarı ve Ezgi Irmak Aslan. Konser davetiyelerini sizler kazandınız. Çok keyifli bir konser akşamı yaşamanızı diliyoruz.

Borusan Klasiği dinleyen herkese merhaba. İkinci bölüm başladı. Haftanın ikinci gününde saat 2'de ikinci bölümlerden ilhamla yola çıkan program için radyo başında toplandık. Hoş geldiniz. Ben Füsun Özgüç.

Beethoven'ın 5. senfonisinin meşhur 4 notalık açılışı, yalnız klasik müzik tutkunlarının değil, neredeyse herkesin zihnine kazınmış ikonik bir motiftir. Bunun kapıyı çalan kaderi simgelediği iddiası da en az motifin kendisi kadar yaygındır. Anlatının kaynağı, bestecinin ilk biyografi yazarı ve sekreteri Anton Schindler'dir. Schindler, Beethoven'ın ölümünden yıllar sonra yayınladığı anılarında, bestecinin bu 4 notayı göstererek, "İşte kader kapıyı böyle çalar," dediğini iddia eder. Ne var ki günümüz müzikologları bu tanıklığı güvenilmez bulur. Schindler'in Beethoven'ın konuşma defterlerine sahte kayıtlar eklediği ve ona romantize edilmiş bir portre çizmek için gerçekleri tahrif ettiği düşünülmektedir. Yine de bu iddianın yadırganmadan popüler bir şehir efsanesine dönüşmesinde Beethoven'ın kendi trajik yaşamının payı büyüktür. Bir müzisyenin başına gelebilecek en ağır felaket onun kaderi olmuş, besteci işitme yetisini kaybetmiştir.

Yunan ve Roma mitolojisinde kader, insanların kaderini, özellikle bir kişinin ömrünün uzunluğunu ve payına düşen acı ve ıstırabı belirleyen üç tanrıçadan her biridir. Homeros, eserlerinde Moira yani kaderden, tekil, kişiselleştirilmemiş bir güç olarak söz eder. Ve bazen bu gücün işlevlerini Olimposlu tanrıların işlevleriyle iç içe geçirir. Ancak M.Ö. 8. yüzyıldan itibaren şair Hesiodos'la birlikte kaderler, Moiralar, insanın kader ipliklerini eğiren çok yaşlı üç kadın olarak kişiselleştirilir. Genellikle dokuma yaparken tasvir edilen bu tanrıçalardan Cloto, yaşam ipliğini eğirir veya yaşam kitabını tutar. Lachesis, bu ipliğin boyunu ölçer. Antropos ise onu kesip bitirir. Kimi zaman yaşlı çehrelerle çizilseler de, genellikle asil ve görkemli birer figür olarak resmedilmişlerdir. Thank you.

Antik çağdan orta çağa geçerken Moiraların özenle ördüğü bu kesin kader imgesi yerini çok daha kaprisli bir simgeye bırakır. Durmadan dönen bir çark. Yaşamı eğren, ölçen, kesen üç kadının kesinliği artık tek bir tanrıçanın eline geçmiştir. Fortuna'nın. Kader çarkı, kaderin değişken yapısının sembolüdür. Çark onu rastgele döndürerek üzerindekilerin konumunu değiştiren tanrıça Fortuna'nın elindedir. Çark döner ve bazıları büyük talihsizliklere uğrarken diğerleri beklenmedik zenginlikler, başarılar elde eder. Kader çarkı kavramı M.S. 520 civarında Boethius'un Felsefenin Tesellisi adlı eserinde ayrıntılı olarak ele alınır.

haksız yere hapsedilmiş bir insan hayal edin. Her şeyi elinden alınmış, serveti, siyasi gücü, özgürlüğü, hatta ölüme mahkum edildiği için yakında da yaşamı. Bu durumdaki çoğu insan keder ve öfkeye kapılır. Ama Romalı senatör Anicius Manlius Severinus Boetius yüzünü felsefeye dönmüştür. Boetius, İtalya'daki Ostrogot Krallığı döneminde 25 yaşında senatör, 33 yaşında konsül olmuş, daha sonra Büyük Theodoric'in kişisel danışmanı seçilmişti. Yunan klasiklerinin Latince'ye çevrilmesinde otoriteydi. Skolastik akımın öncülerinden, 6. yüzyılın önde gelen iki Hristiyan aliminden biriydi. Düzmece bir vatana ihanet suçlamasıyla hapsedilmişti. İdam edilmeden önceki son aylarında Orta Çağ boyunca en çok okunan kitaplardan biri haline gelen, neredeyse bütün Avrupa dillerine çevrilen, Dante, Chaucer ve Boccaccio gibi isimlere ilham kaynağı olan felsefenin tesellisini yazdı.

Felsefenin Tesellisi, yazar Boethius'la Hayali Felsefe Hanım arasındaki diyalog şeklinde, şiir ve düz yazı ardışıklığıyla 5 kitap olarak kurgulanmıştır. Birinci kitap, Filozofun Kaderinde Boethius kendini savunur. Platon'un toplumu filozoflar yönetmeli ilkesiyle siyasete girmiştir. Felsefe Hanım, bozulmuş bir dünyada filozofun kaderinin tıpkı Sokrat ve Seneca'nınki gibi bu olduğunu söyler. Çözüm, duygusal tepki değil, akılcı kavrayıştır. Gerçek huzur, zihin duygular yerine akılla yönetildiğinde gelir. İkinci kitap, Fortuna ve Çarkı'dır. Fortuna, servet ve güç verir ama bunları her an geri alabilir. Evren devasadır. İnsanın dünyevi büyüklüğü önemsizdir. Kötü talih, iyi talihten daha faydalıdır. Gerçek dostları gösterir, illüzyonları yıkar ve size kim olduğunuzu öğretir. Boethius'un Felsefenin Tesellisi eserinin 3. kitabının başlığı Gerçek Mutluluk Nedir'dir. Servet, güç, şöhret ve bedensel hazlar eksik ve geçici mutluluk parçalarıdır. Gerçek mutluluk, tüm bu nitelikleri mükemmel tek bir şeyde birleştirmelidir. O şey Tanrı'dır der. 4. kitap, Kötüler Neden Başarılı Olur sorusunu tartışır. Kötülerin başarılı, iyilerin mağdur görünmesi yüzeysel bir okumadır. Kötüler her adaletsiz eylemle ahlaken daha da çürür ve insanlıklarını kaybederler. Cezalandırılmamak kötüler için en kötü sonuçtur. Çünkü düzeltilmezler. Doğru soru, kim kazanıyor değil, kim daha iyi bir insan oluyor sorusudur. Boethius'un ölüm cezası infaz edilmeden önce hücresinde yazdığı Felsefenin Tesellisi'nin 5. kitabında yazar ve felsefe hanım özgür irade ve ilahi yazgıyı tartışır. Tanrı gelecekteki her şeyi kesinlikle biliyorsa bu durum olayları zorunlu kılar mı sorusuna kesinlikle zorunluluk aynı şey değildir. Tanrı zamanın dışındadır. Bizim için gelecek olan Tanrı için ebedi bir şimdiki zamandır. Bu yüzden ilahi bilgi insanın özgür iradesini elinden almaz diye yanıt verir.

Kader çarkını elinde tutan Tanrıça Fortuna, yüzyıllar sonra Karl Orff'un Carmina Burana adlı eserinde bir kez daha sahneye çıkar. Orff, 1935'te bestelediği bu eserde 13. yüzyıldan kalma bir el yazmasında bulunan Latince şiirleri kullanmıştır. En ünlüsü O Fortuna şöyle başlar. Ey talih, ay gibi sürekli değişen, ya büyürsün ya da küçülürsün. Nefret dolu bir hayat bazen sertleşir, bazen de iyileşir. Zihnin keskin kenarı, yoksulluğu ve gücü buz gibi eritir. Muazzam ve boş kader, sürekli dönen çarkın sefil bir durum. Boş bir kurtuluş, sonsuza dek çözülüp giden. Örtülü ve gizlenmiş, sen de üzerime parlıyorsun. Şimdi bu oyunun içinde senin kötülüğünün çıplak sırtını taşıyorum.

Kaçınılmaz olan karşısında insan ne yapabilir? Beethoven işitme yetisini tamamen kaybettiğinde dahi beste yapmaya devam ederek kaderine meydan okudu. Ama bu noktaya giden yol asla düz ve pürüzsüz değildi. 1802 sonbaharı. Beethoven, Viyana'nın hemen dışındaki sakin Heiligenstadt köyünde doktorunun ısrarıyla dinlenmeye gönderilmiş. Ama huzur bulamıyor. Artan sağırlığı onu öfkelendiriyor, insanlardan uzaklaştırıyor, yalnızlaştırıyor. 6 Ekim'de kardeşleri Karl ve Johann'a hiç göndermediği bir mektup yazıyor. "Ey benim kötü niyetli, inatçı ya da insanlardan kaçan biri olduğumu düşünen veya söyleyen sizler, bana ne kadar büyük bir haksızlık ediyorsunuz. Beni size öyle gösteren gizli nedeni bilmiyorsunuz. Çocukluğumdan beri kalbim ve ruhum iyiliğin o narin duygusuyla doluydu ve her zaman büyük şeyler başarmaya meyilliydim. Ama düşünün ki tam 6 yıldır amansız bir illetle mağlulüm. Anlamsız doktorlar yüzünden durumum daha da kötüleşti. Yıldan yıla iyileşme umutlarıyla kandırıldım ve sonunda tedavisi yıllar alacak ya da belki de imkansız olan kalıcı bir hastalık gerçeğiyle yüzleşmek zorunda kaldım. Ateşli ve hareketli bir mizaçla doğmuş olmama, hatta cemiyet hayatının eğlencelerine yatkın olmama rağmen kısa sürede kendimi geri çekmek, hayatı yapayalnız yaşamak zorunda kaldım. Zaman zaman tüm bunları unutmaya çalıştığımda zayıf işitmemin katmerli kederiyle ne kadar da sert bir şekilde geri savruluyordum. Yine de insanlara "daha yüksek sesle konuşun, bağırın çünkü ben sağırım" demek benim için imkansızdı. Bu satırlar iki kardeşe hiçbir zaman gönderilmedi. Beethoven'ın ölümünden sonra masanın çekmecesinde bulundu. 3 sayfadan oluşan mektup, Beethoven'ın alelacele karalamalarından biri değildi. Üstelik yalnızca kardeşlerine değil, nihayetinde tüm dünyaya hitap eden, iyice düşünülmüş ve yapılandırılmış bir mektuptu. Beethoven belki de ölümünden sonra mektubun kamuoyuna açıklanmasını ve herkesin onun insanlardan uzaklaşmasının gerçek nedenini anlamasını umuyordu. Ölümünün ardından Anton Schindler ve arkadaşı Stefan von Breuning mektubu Beethoven'ın yazı masasında bulmuş ve Heiligenstadt vasiyetnamesi adıyla kamuoyuna duyurmuşlardır. Orijinal belge bugün Hamburg'da bir kütüphanede muhafaza edilmektedir. Beethoven bu mektubu kaleme aldığı 1802 yılında 3 piyano sonatı besteler. Bunlardan re minör tondaki ikincisi, Beethoven'ın klasik ekolden daha duygusal ve kişisel romantik üsluba geçişinde dönüm noktası olarak kabul edilir. Fırtına adı Beethoven'a ait değildir. Sonata fırtına başlığının verilmesinin nedeni, birinin ona sonatın anlamını sorduğunda Shakespeare'in Fırtınasını oku diye mırıldandığının söylenmesidir. Eserin ikinci bölümünü Igor Levit'ten dinliyoruz.

Beethoven'ın 1802 yılında bestelediği Opus 31 2 numaralı Fırtına başlıklı piyano sonatının ikinci bölümünü dinledik. Igor Levit seslendirdi. Beethoven kaderine sanatıyla direndi. Boethius ölümü aklıyla yendi. 19. yüzyılın sonunda bir filozofsa üçüncü bir yol önerecekti. Nietzsche amor fati, yani kaderini sevmekten söz ediyordu. Ona göre olgun bir ruh başına gelene yalnızca katlanmaz, onu ister, acıyı bile hayatının kaçınılmaz, hatta gerekli bir parçası olarak kucaklar. Yüzyıl sonra Albert Camus aynı soruyu absürdün eşiğinden soruyordu. Sisifos'un kayası her defasında aşağı yuvarlanacaksa, o kayayı yukarı itmenin anlamı nedir? Camus'un yanıtı şaşırtıcıdır. Sisifos'u mutlu hayal etmek gerekir. Çünkü anlamsızlığın farkında olarak eyleme devam etmek başlı başına bir başkaldırıdır. 19. yüzyılda kader bu kez bir opera sahnesine çıkar. Verdi, 1862'de sahnelenen operasına La Forza del Destino, kaderin gücü adını vermiştir. Kahramanları Leonora, Alvaro, Carlo, hepsi kaçmaya, direnmeye, kurtulmaya çalışır ama opera boyunca görünmez bir el, tıpkı Fortuna'nın çarkı gibi onları hep kaderin çizdiği yola sürükler.

Verdi'nin La Forza del Destino operası uvertürünü dinledik. Riccardo Muti yönetimindeki La Scala Filarmonica seslendirdi. Batı düşüncesinde kader, çoğu zaman dışarıdan gelen, insana rağmen işleyen bir güçtür, bir tanrıça, bir çark, bir el. Doğu düşüncelerinde ise tablo değişir. Hint düşüncesinde karma kavramı, kaderi kişinin kendi eylemlerinin uzantısı olarak görür. İnsan bugünkü haliyle geçmiş yaşamlarındaki seçimlerinin toplamıdır. Kader dışsal bir etki değil, sürüp giden bir nedensellik zinciridir. Çin düşüncesinde Taoizm, kaderle mücadele etmek yerine ona uyum sağlamayı önerir. Wu Wei, yani eylemsiz eylem, nehrin akışına karşı yüzmek değil, onunla birlikte akmaktır. İslam felsefesinde de kader, asırlarca süren bir tartışmanın merkezinde durur. Kaderi tümüyle yazılmış sayanla insan iradesini önceleyen arasında bir orta yol önerir. Allah fiili yaratır, insan onu sahiplenir. Tıpkı Boethius'un yıllarca önce söylediği gibi, Allah'ın bilmesi insanın seçmesini zorunlu kılmaz. Tevekkül kaderciliğe değil çabaya bağlanır. Önce deveni bağla, sonra Allah'a güven. Doğuda kader, kaçınılması ya da yenilmesi gereken bir düşman değil, çoğu zaman insanın kendi eylemiyle iç içe geçmiş, uyum ya da sahiplenme yoluyla yaşanması gereken bir düzendir. Harika bir ikinci bölümle devam edelim ve bu durakta biraz dinlenelim. Tchaikovsky'nin Opus 11, Re majör, 1 numaralı yaylı dörtlüsünün ikinci bölümünü özel bir düzenleme ile cellist Misha Maisky ve Orpheus Oda Orkestrası seslendiriyor.

Tchaikovsky'nin Opus 11, Re majör, bir numaralı yaylı dörtlüsünün ikinci bölümünü özel bir düzenleme ile cellist Misha Maisky ve Orpheus Oda Orkestrası seslendirdi. Müzik tarihinde karşımıza çıkan diğer kader temalarından kısaca söz ederek ikinci bölümü kapatıyorum. Mahler'in 6. senfonisinde kader, işitilen bir motif değil, final bölümünde dev bir tokmakla sahnede fiilen indirilen bir darbedir.

Çaykovski'nin 4. senfonisi zaman zaman Fatum yani kader lakabıyla anılır. Ama bu lakabı besteci kendisi önermemiştir. Hatta ondan pek hoşlanmaz. Yine de hamisi Madame von Meck'in ısrarlı sorularına dayanamayıp bir mektupta şöyle yazmıştı. Senfoninin açılışındaki fanfar, mutluluğa giden yolu tıkayan, tepemizde bir kılıç gibi asılı duran, ruhu durmaksızın zehirleyen bir güçtür. Kader.

Bizet'in Carmen operasında kader neredeyse bir karaktere dönüşmüştür. Uvertürün son ölçülerinde toreador temasının hemen ardından 5 notalık, kromatik, koyu bir motif belirir. Tremolo yaylılar 2 boğuk bas vuruşuyla. Kader motifi operanın geri kalanında tekrar tekrar ortaya çıkar.

Brahms'ın Kader şarkısının hikayesi ise daha sessiz, daha içseldir. 1868 yazında Wilhelmshaven'de bir arkadaşını ziyaret eden Brahms, evin kütüphanesinde Friedrich Hölderlin'in şiirlerini okumaya başlar. Ev sahiplerine Hyperion'un Kader şarkısı başlıklı bir şiirden derinden etkilendiğini söylemiştir. Yıllar sonra Brahms'la olan dostluğunu anlattığı bir anısında arkadaşı şöyle yazmıştır. O günün ilerleyen saatlerinde etrafı dolaşıp ilgi çekici her şeyi gördükten sonra dinlenmek için deniz kenarına oturduğumuzda uzaktan Brahms'ı sahilde tek başına oturmuş yazarken gördük. Bunlar Kader şarkısının ilk taslaklarıydı.

Peki siz kaderi nasıl tanımlıyorsunuz? Kendinizi memnuniyetle teslim ettiğiniz kutsal inancınız mı, yoksa bir anlam arayışı mı? Tarih boyunca insanlık bu soruya bambaşka coğrafyalarda, bambaşka dillerde cevap aramış.

hasta olacağımızı, hayatımızın ne zaman noktalanacağını bilmeyiz. Kader kavramını, belki de tam bu öngörülemezliğe bir düzen, bir çerçeve kazandırma ihtiyacından doğan bir yanıt olarak düşünmeyi seçiyorum. Ama bir çerçeve çizmek başka, o çerçevenin içine sıkışıp kalmak başkadır. Belirsizliğe bir ad vermek onu ortadan kaldırmaz. Sadece onunla kurduğumuz ilişkiyi dönüştürür. Ve belki de asıl mesele, kontrol edemediğimiz koşulların varlığına rağmen elimizdeki imkanlarla yaşamaya ve üretmeye devam edebilmektir.

0: Bilirsiniz, hikayeler gibi klasik müzik eserlerinde de ilk bölüm tanışmadır. İlk intibaya ya da havadan sudan muhabbete benzer. Son bölüm sözün özü, çerçevenin çizildiği yerdir. Olayların geliştiği, hatta düğümlendiği ikinci bölümlerse hasbihale benzer. Burada kalpler açılır, sırlar verilir, ortaya sorular saçılır. İkinci bölüm adlı bu program, klasik müzik eserlerinde kalpleri en çok titreten cümlelerin yer aldığı ikinci bölümlerden yola çıkıyor. Bana göre ikinci bölüm, her türdeki hikayenin olgunlaştığı, tatlandığı, heyecan kazandığı yerle ilgili. Bir genişleme, derinleşme, kök salma durağı. Yüklediğim bu anlamlarıyla, ikinci yüzyılına ilerleyen Cumhuriyetimizin ve ikinci 10 yılına adım atan radyomuzun bulunduğu yeri onurlandırmayı amaçlıyor. Bol bol ikinci bölüm dinlemek ve hasbihal etmek üzere haftanın ikinci gününde saat tam 2'de buluşuyoruz. İkinci bölümle ilgili olarak benimle iletişime geçmek isterseniz feozguc@karnaval.com elektronik posta adresine veya ikinci bölüm Instagram hesabına yazabilirsiniz. Haftanın ikinci günü öğleden sonra saat 2'de bir başka ikinci bölümde buluşuncaya dek hepinize sağlıklı ve müzikle dolu günler diliyorum. Sevgili annem Esin Koçoğlu'na program sinyalini sesiyle renklendirdiği için teşekkür ediyorum.
1: İkinci bölüm. Hazırlayan ve sunan Füsun Özgüç.

0: Borusan Klasik. Davetiye kimin?
1: Değerli dinleyicilerimiz, 6. İstanbul Uluslararası Oda Müziği Festivali kapsamında Türkiye'nin önde gelen klarnet sanatçılarıyla oluşturulan Anatolian Clarinet Connection topluluğunun 15 Eylül Salı akşamı saat 20'de Süreyya Operası'nda vereceği konsere Borusan Klasik'ten davetiye hediye etme etkinliği gerçekleştirmiş. Sizlere bir soru sormuştuk. Önce sorumuzu hatırlayalım, yanıtını verelim. Ardından Borusan Klasik'ten çift kişilik konser davetiyesi kazanan şanslı dinleyicilerimizin isimlerini açıklayalım. Yenilikçi ve seçkin bir topluluk olan Anatolian Clarinet Connection kimin tarafından kurulmuştur sorusunun yanıtı İstanbul Clarinet Derneği tarafından kurulmuştur olacaktı. Sıra geldi sorumuza doğru yanıt veren dinleyicilerimiz arasından. Çektiğimiz kurada Borusan Klasik'ten çift kişilik konser davetiyesi kazanan şanslı dinleyicilerimizin isimlerini açıklamaya davetiyeleri Sıdıka Sarı, Ezgi Irmak Aslan isimli dinleyicilerimiz kazandı. Tebrikler Sıdıka Sarı ve Ezgi Irmak Aslan. Konser davetiyelerini sizler kazandınız. Çok keyifli bir konser akşamı yaşamanızı diliyoruz.
0: Cuma Rapsodisi. Borusan Klasik'te dünya başlıyor.

Değerli Borusan Klasik dinleyicileri, Uyan Neo programına hepiniz hoş geldiniz. Ben Beste Subayramoğlu, bugün bir saat boyunca mikrofon başında olacağım. Eğer benimle paylaşmak, söylemek istediğiniz şeyler olursa uyanneoklasik@gmail.com elektronik posta adresinden, Uyan Neo Facebook ve Uyan Neo Klasik Instagram sayfalarından bana ulaşabilirsiniz. Bugün Uyan Neo Stüdyosu'nda sonbaharı karşılıyoruz. Biraz hüzünlü, biraz neşeliyim çünkü tabii ki yaz mevsiminin bitmesine üzüldük. Ama bir yandan da sonbaharın o renk renk görüntüsüne de biraz hasret kalmıştık. Yeni bir sezonu karşılamanın da bir heyecanı var içimde. Bugün sizler için evimde gibi hissettiren, huzur ve dinginlik veren eserler seçtim. Suwon Yim'le açılışımızı yapıyoruz. Çok başarılı bir genç besteci. Kendisinin Oaks and Maples isimli albümünden Finding Home radyolarınızda.

Berlin, House on a Hill kısaçalarından Home ve Circle dinledik. Sonbaharı en iyi tasvir ettiğini düşündüğüm bestecilerden biri Berlin. Bazen sanki renkleri görür gibi oluyorum onun eserlerini dinlerken. Sırada kendisinin September kısaçalarından Grey House ve Redwoods.

Borusan Klasik'te Uyan Neo programındasınız. Elijah Hopkins'in Midwinter kısa çalarından Blankets ve Warming isimli eserleri dinledik. Şimdi Chalum. Gizemli, bir o kadar da dingin ve merak uyandırıcı bir besteci. Kendisinin Santosha kısa çalarından Night Owl ve Tommy.

Erik Sigurd, Sun Mine albümünden Archipelago ve Sun Mine isimli eserleriyle radyolarınızdaydı. Şimdi Büşra Kayıkçı'nın yepyeni eserleriyle yurdumuza bir geri dönüş yapıyoruz. Bugün Uyanlıyo programında son olarak Büşra Kayıkçı'nın Sirkeci Post Office kısaçalarından Atik Valide Kompleks ve Sirkeci Post Office Uyanlıyo'da.

Değerli Borusan Klasik dinleyicileri, Uyan Neo'nun bugünlük sonuna geldik. Radyolarınızın başında bana eşlik ettiğiniz için sizlere çok teşekkür ederim. Eğer benimle paylaşmak, söylemek istediğiniz şeyler olursa uyanneoklasik@gmail.com elektronik posta adresinden, Uyan Neo Facebook ve Uyan Neo Klasik Instagram sayfalarından bana ulaşabilirsiniz. Ben Beste Subayramoğlu. Bir sonraki programda görüşünceye dek hoşça kalın.

0: Borusan Klasik. Davetiye kimin?
1: Değerli dinleyicilerimiz, 6. İstanbul Uluslararası Oda Müziği Festivali kapsamında Türkiye'nin önde gelen klarnet sanatçılarıyla oluşturulan Anatolian Clarinet Connection topluluğunun 15 Eylül Salı akşamı saat 20'de Süreyya Operası'nda vereceği konsere Borusan Klasik'ten davetiye hediye etme etkinliği gerçekleştirmiş. Sizlere bir soru sormuştuk. Önce sorumuzu hatırlayalım, yanıtını verelim. Ardından Borusan Klasik'ten çift kişilik konser davetiyesi kazanan şanslı dinleyicilerimizin isimlerini açıklayalım. Yenilikçi ve seçkin bir topluluk olan Anatolian Clarinet Connection kimin tarafından kurulmuştur sorusunun yanıtı İstanbul Clarinet Derneği tarafından kurulmuştur olacaktı. Sıra geldi sorumuza doğru yanıt veren dinleyicilerimiz arasından. Çektiğimiz kurada Borusan Klasik'ten çift kişilik konser davetiyesi kazanan şanslı dinleyicilerimizin isimlerini açıklamaya davetiyeleri Sıdıka Sarı, Ezgi Irmak Aslan isimli dinleyicilerimiz kazandı. Tebrikler Sıdıka Sarı ve Ezgi Irmak Aslan. Konser davetiyelerini sizler kazandınız. Çok keyifli bir konser akşamı yaşamanızı diliyoruz.

0: Ayın Albümü.
1: Divine, Faruk Kalaycı. Yapım, KNS Classical. Kayıt, Limir Studio. Edit, Mix, Mastering, Yuri Panov. Fotoğraf, Zhang Zhengqi. Yayın formatı, dijital albüm. 42 dakika. Yayın tarihi, Şubat 2026.

Genç sanatçı Faruk Kalaycı, KNS Classical etiketiyle çıkan Divine albümüyle müzikal çevrelerde büyük yankı uyandırıyor. 2000 İstanbul doğumlu olan ve müzik yolculuğuna İstanbul Üniversitesi Devlet Konservatuvarı'nda Profesör Eser Bilgeman Şakir'le başlayıp Moskova Devlet Çaykovski Konservatuvarı'nda Profesör Ruvim Ostrovski ile devam eden Kalaycı, Divine adını verdiği etkileyici albümü Franz Liszt'in vizyoner dünyasına ve romantik imgeleme adıyor.

Albüm, bestecinin piyanoya kazandırdığı orkestral derinliği ve dramatik gücü usta işi bir yorumla dinleyiciye sunuyor. Liszt'in güçlü transkripsiyonlarına odaklanan yapımda, Schubert'in lirik dünyasından piyano edebiyatına taşınan Ständchen, Litaney, Gretchen am Spinnrade ve El Königlied'leri, Wagner'in Tristan und Isolde operasından Isoldes Liebestod'la buluşuyor. Albümün zirve noktasını ise Dante'nin İlahi Komedyası'ndan ilhamla kaleme aldığı, ruhsal bir yükselişi simgeleyen Après une lecture du Dante, Fantasia Quasi Sonata oluşturuyor.

Faruk Kalaycı 2006 yılında İstanbul Üniversitesi Devlet Konservatuvarı'nda Profesör Eser Bilgeman Şakir ile piyano çalışmaya başladı. 14 yaşında Johann Sebastian Bach'ın Re minör piyano konçertosunu seslendirdi. Eğitimi süresince Çaykovski'nin 1 numaralı ve Chopin'in 2 numaralı piyano konçertoları gibi önemli eserleri başarıyla icra etti. Mayıs 2017'de 12. Uluslararası Pera Piyano Yarışması'nda kendi kategorisinde birincilik ödülünün yanı sıra en iyi Türk bestecisi yorumcusu ve Grand Prix'i kazandı. 2018 yılında İstanbul Üniversitesi Devlet Konservatuvarı'ndan okul birinciliğiyle mezun olan Faruk Kalaycı, bu tarihten sonra eğitimine Moskova'da devam etti. 2025 Ocak ayında Birleşik Arap Emirlikleri'nde düzenlenen Fujairah Uluslararası Piyano Yarışması'nda 5. Ağustos'ta Montenegro Uluslararası Piyano Yarışması'nda birincilik ödülüne layık görüldü. Bodrum Müzik Festivali, London Contemporary Soloists ve Pianissimo Festivali gibi birçok festivale davet edilen Faruk Kalaycı, Moskova Çaykovski Devlet Konservatuvarı'nda Profesör Rudim Ostrovski'nin danışmanlığında lisansüstü eğitimine devam etmektedir.

Divine, Faruk Kalaycı. Yapım, KNS Classical. Kayıt, Limir Studio. Edit, Mix, Mastering, Yuri Panov. Fotoğraf, Can Cengçi. Yayın formatı, dijital albüm. 42 dakika. Yayın tarihi, Şubat 2026.

Çağımızın önde gelen Alman bestecisi, orkestra şefi, eğitmen ve yazar Hans Werner Henze, doğumunun 100. yılında 2026'ya damga vuracak sanat etkinlikleriyle tüm dünyada anılıyor. Hans Werner Henze, savaş sonrası dönemin en üretken Avrupalı bestecilerinden biri. Neredeyse her müzik türünde eserler yazan Henze'yi günümüzün en sık sahnelenen çağdaş bestecilerinden biri yapan, özellikle modern opera ve müzikal tiyatro eserleridir. Çalışmalarının çoğuna yansıyan politik sanat anlayışıyla tanınan Henze'nin sanatsal ilkesi, müziğin insan duyguları hakkında bir şeyler söylemesi ve çağdaş topluma katkıda bulunması gerektiğiydi. Nazilere karşı durarak İtalya'ya yerleşmek zorunda kalan Hans Werner Henze, Almanya'nın karanlık döneminin müzikal tarihçisi olarak anılır. Kendini müziğe adamış bir eğitimci olan Hans Werner Henze, genç meslektaşlarının destekçisi olarak kurduğu Montepulciano Uluslararası Sanat Atölyesi ve Münih Biennale Uluslararası Yeni Müzikal Tiyatro Festivali ile uluslararası kültür yaşamında vazgeçilmez olan iki festival yarattı. Avantgard akımlar ile geleneksel müzik unsurlarını sentezleyen ve dünya çapında seslendirilen yapıtlardan seçtiklerimizle Hans Werner Henze, Eylül ayı boyunca radyomuz Borusan Klasik'te ayın bestecisi köşesinde.

Piyanist, eğitimci, Profesör Seher Tanrıyar'ı saygıyla anıyoruz. 1954 yılında doğan Seher Tanrıyar, piyano eğitimine 4 yaşında Rana Erksan'la başladı. İstanbul Belediye Konservatuarı ile Ankara Devlet Konservatuarı'nın piyano, Viyana Yüksek Müzik Okulu'nun konser piyanistliği bölümlerinden mezun oldu. İstanbul'da Ferdi Tatser ve Cemal Reşit Rey, Salzburg'da Kurt Laimer, Ankara'da Ulvi Cemal Erkin ve Viyana'da Alexander Jenner'le çalışan Tanrıyar, Salzburg ve Viyana'da uluslararası piyano ustalık kurslarına katıldı. Seher Tanrıyar, 1972 yılından başlayarak yurt içi ve yurt dışında çok sayıda resital, oda müziği, yerli ve yabancı şefler yönetimindeki orkestralar eşliğinde konserler verdi. TRT için kayıtlar yaptı, uluslararası festivallere katıldı. Cemal Reşit Rey ve İlhan Osmanbaş CD'lerinde yer aldı. Türkiye'den bestecilerin yapıtlarının ilk seslendirişlerini gerçekleştirdi. 1989'da kurulan Boğaziçi Üçlüsü ile 10 yıl süreyle konserler verdi. Aynı zamanda çok iyi bir eşlik sanatçısı olan Seher Tanrıyar, geniş bir piyano ve oda müziği repertuarına sahipti. 1975 yılında Mimar Sinan Güzel Sanatlar Üniversitesi Devlet Konservatuarı'nda hocalık görevine başlayan Tanrıyar, aynı okulda müzik bölümü başkanlığını yaptı. 2001 yılında profesörlük unvanı aldı. 2008 yılında Weimar'da Franz Liszt Hochschule für Musik'te Erasmus programı kapsamında ders verdi. Müzik eğitmeni olarak birçok öğrenci yetiştiren Seher Tanrıyar, 11 Eylül 2017'de aramızdan ayrıldı. Seher Tanrıyar'ın Blüthner marka piyanosu eşi Hulki Tanrıyar tarafından İstanbul Filarmoni Derneği'ne bağışlanmıştır.

İstanbul Devlet Opera ve Balesi sanatçısı mezzo-soprano Işın Güyer'i saygıyla anıyoruz. Işın Güyer, Üsküdar Amerikan Lisesi'ni bitirdikten sonra New York Üniversitesi'nde psikoloji öğrenimini tamamladı. Bu dönemde New York Müzik Akademisi'nde Daniel Ferro ve Cesare Longo'dan özel şan dersleri aldı. Türkiye'ye döndüğünde psikoloji dalında öğretim üyesiyken İstanbul Belediye Konservatuarı'nı bitirdi. Ardından İtalyan Siena Müzik Akademisi'nde Gino Becchi'nin öğrencisi oldu. Sanat hayatına 5 yıl kaldığı Belçika'da radyo sanatçısı olarak başlayan Işın Güyer daha sonra Brüksel Kraliyet Operası'nda çok sayıda temsil ve konserde görev aldı. Türkiye'ye tekrar döndüğünde İstanbul Devlet Operası'nda çalışmaya başlayan Işın Güyer, Yevgeni Onegin, Carmen, Ayda, Il Trovatore, Hoffman'ın Masalları, Kar Yağdı Hatun, Sur Angelica, Maça Kızı, Maskeli Bolo, Werther, Kerem gibi operalarda başrolleri üstlendi. Ayrıca Atatürk Oratoryosu, Yunus Emre Oratoryosu, Atatürk ve Anadolu'ya Destan, 9. Senfoni, Mozart Requiem, Verdi Requiem, Eski Üslup'ta Kantat, Mahler, 8. Senfoni, Vivaldi Gloria, Mavi Nokta, Tedeum, Çanakkale Oratoryosu konserleri verdi. Çok sayıda ulusal ve uluslararası festivale katılan Işın Güyer, kültür merkezlerinde, elçiliklerde ve Vatikan Radyosu'nda konserler verdi. 1998 yılında Birleşmiş Milletler için New York'ta Sevgi ve Dayanışma konserinde ve Papa II. John Paul şerefine verilen konserde görev aldı. Işın Güyer çok kapsamlı bir dini müzik ve oda müziği repertuarına sahipti. Türkiye'yi tanıtma amacıyla çeşitli konserler veren ve besteci Ahmet Adnan Saygun'un eserlerini icra etmekte uzmanlaşan Işın Güyer'in farklı Türk bestecilerin eserlerini içeren geniş bir repertuarı ve lead türünde çeşitli müzik kayıtları mevcuttur. Son yıllarında İtalya'nın çeşitli bölgelerinde Sevgi, Dayanışma ve Kardeşlik adı altında çeşitli konserler veren Işın Güyer 11 Eylül 2011 yılında aramızdan ayrıldı.

0: Davetiye kimin?
1: Değerli dinleyicilerimiz, 6. İstanbul Uluslararası Oda Müziği Festivali kapsamında Türkiye'nin önde gelen klarnet sanatçılarıyla oluşturulan Anatolian Clarinet Connection topluluğunun 15 Eylül Salı akşamı saat 20'de Süreyya Operası'nda vereceği konsere Borusan Klasik'ten davetiye hediye etme etkinliği gerçekleştirmiş. Sizlere bir soru sormuştuk. Önce sorumuzu hatırlayalım, yanıtını verelim. Ardından Borusan Klasik'ten çift kişilik konser davetiyesi kazanan şanslı dinleyicilerimizin isimlerini açıklayalım. Yenilikçi ve seçkin bir topluluk olan Anatolian Clarinet Connection kimin tarafından kurulmuştur sorusunun yanıtı İstanbul Clarinet Derneği tarafından kurulmuştur olacaktı. Sıra geldi sorumuza doğru yanıt veren dinleyicilerimiz arasından. Çektiğimiz kurada Borusan Klasik'ten çift kişilik konser davetiyesi kazanan şanslı dinleyicilerimizin isimlerini açıklamaya davetiyeleri Sıdıka Sarı, Ezgi Irmak Aslan isimli dinleyicilerimiz kazandı. Tebrikler Sıdıka Sarı ve Ezgi Irmak Aslan. Konser davetiyelerini sizler kazandınız. Çok keyifli bir konser akşamı yaşamanızı diliyoruz.
2: Borusan Klasik.

0: Kuğunun Şarkısı Rapsodi. Hazırlayan Füsun Özgüç.
1: Borusan Klasiği dinleyen herkese merhaba. Cuma Rapsodisi, Kuğunun Şarkısı Rapsodi ile devam ediyor. Ben Füsun Özgüç. Saat 16'ya dek birlikteyiz.

0: Davetiye kimin?
1: Değerli dinleyicilerimiz, 6. İstanbul Uluslararası Oda Müziği Festivali kapsamında Türkiye'nin önde gelen klarnet sanatçılarıyla oluşturulan Anatolian Clarinet Connection topluluğunun 15 Eylül Salı akşamı saat 20'de Süreyya Operası'nda vereceği konsere Borusan Klasik'ten davetiye hediye etme etkinliği gerçekleştirmiş. Sizlere bir soru sormuştuk. Önce sorumuzu hatırlayalım, yanıtını verelim. Ardından Borusan Klasik'ten çift kişilik konser davetiyesi kazanan şanslı dinleyicilerimizin isimlerini açıklayalım. Yenilikçi ve seçkin bir topluluk olan Anatolian Clarinet Connection kimin tarafından kurulmuştur sorusunun yanıtı İstanbul Clarinet Derneği tarafından kurulmuştur olacaktı. Sıra geldi sorumuza doğru yanıt veren dinleyicilerimiz arasından. Çektiğimiz kurada Borusan Klasik'ten çift kişilik konser davetiyesi kazanan şanslı dinleyicilerimizin isimlerini açıklamaya davetiyeleri Sıdıka Sarı, Ezgi Irmak Aslan isimli dinleyicilerimiz kazandı. Tebrikler Sıdıka Sarı ve Ezgi Irmak Aslan. Konser davetiyelerini sizler kazandınız. Çok keyifli bir konser akşamı yaşamanızı diliyoruz.
2: Borusan Klasik.

0: Borusan Klasik. Davetiye kimin?
1: Değerli dinleyicilerimiz, 6. İstanbul Uluslararası Oda Müziği Festivali kapsamında Türkiye'nin önde gelen klarnet sanatçılarıyla oluşturulan Anatolian Clarinet Connection topluluğunun 15 Eylül Salı akşamı saat 20'de Süreyya Operası'nda vereceği konsere Borusan Klasik'ten davetiye hediye etme etkinliği gerçekleştirmiş. Sizlere bir soru sormuştuk. Önce sorumuzu hatırlayalım, yanıtını verelim. Ardından Borusan Klasik'ten çift kişilik konser davetiyesi kazanan şanslı dinleyicilerimizin isimlerini açıklayalım. Yenilikçi ve seçkin bir topluluk olan Anatolian Clarinet Connection kimin tarafından kurulmuştur sorusunun yanıtı İstanbul Clarinet Derneği tarafından kurulmuştur olacaktı. Sıra geldi sorumuza doğru yanıt veren dinleyicilerimiz arasından. Çektiğimiz kurada Borusan Klasik'ten çift kişilik konser davetiyesi kazanan şanslı dinleyicilerimizin isimlerini açıklamaya davetiyeleri Sıdıka Sarı, Ezgi Irmak Aslan isimli dinleyicilerimiz kazandı. Tebrikler Sıdıka Sarı ve Ezgi Irmak Aslan. Konser davetiyelerini sizler kazandınız. Çok keyifli bir konser akşamı yaşamanızı diliyoruz.

Sesli Harfler. Hazırlayan ve sunan Bahri Fedai. Herkese selamlar, sevgiler. Radyonuz Borusan Klasik'te ben Bahri Fedai. Sesli Harfler'in yeni bölümüyle sizlerleyim. Önümüzdeki bir saat boyunca hem 1960'ların ve 70'lerin hafızalarımızda yer etmiş birbirinden güzel şarkılarını dinleyeceğiz, hem de geçmişten günümüze, hayatımıza dokunan, bazen günlük hayatımızı kolaylaştıran, bazen de bir kültürün parçasına dönüşen icatların ve fikirlerin hikayelerini konuşacağız. Hazırsanız Sesli Harfler başlasın. Hepiniz hoş geldiniz.

60'lar ve 70'ler müzikte gerçekten başka bir dönemin kapısını aralıyorlar. O yılların kendine özgü melodileri sesli harflerde gününüze eşlik etmeye devam ederken programımıza yeni katılanlara da bir kez daha selamlar. Her hafta geçmişten bugüne uzanan icatların, ilginç fikirlerin ve hayatımıza yerleşmiş nesnelerin hikayelerini konuşuyoruz. Siz de sesli harfleri Instagram'da sesli harfler icatlar sayfasından takip ederek yeni bölümlerden haberdar olabilir. Ayrıca Karnaval uygulamasının podcast bölümünde programın podcast kayıtlarını dinleyebilirsiniz. Şimdi biz yine müziğin peşinden gidelim. Birazdan da bu haftanın ilk hikayesinin kapısını aralayacağız.

Bursa'nın Klasik'te Sesli Harfleri dinliyorsunuz. Bu haftanın iki konusunu merak edenler için başlıkları paylaşalım. İlk hikayemiz bugün dünyanın pek çok yerinde bir saç modeli olarak karşımıza çıkan ama arkasında çok daha derin bir kültürel geçmiş bulunan rasta saçın hikayesi olacak. Bir saç biçimi nasıl oldu da Jamaika'da Rastafari kültürünün önemli sembollerinden birine dönüştü? Müzik bu hikayeyi dünyanın dört bir yanına nasıl taşıdı birazdan konuşacağız. İkinci konumuzsa görüntüsüyle bile dikkat çeken özellikle bandoların güçlü sesli enstrümanlarından biri olan suzafonun tarihsel yolculuğu. Biri saçtan kültüre, diğeri müzikten teknolojiye uzanan iki farklı hikayemiz var. Konularımıza geçmeden önce şimdi biraz daha müzik diyelim.

Bursa'nın Klasik'te Sesli Harfler devam ediyor. Bu bölümde bugün dünyanın pek çok yerinde gördüğümüz ama arkasında oldukça uzun ve ilginç bir hikaye barındıran bir saç biçiminin hikayesine bakacağız. Rasta saç. Fakat önce önemli bir ayrım yapalım. Rasta saçı kim icat etti sorusunun aslında tek bir cevabı yok. Çünkü bugün dreadlock olarak adlandırılan, saçın birbirine dolanarak tutumlar oluşturduğu bu görünüş Jamaika'da ortaya çıkmış değil. Dünyanın farklı bölgelerinde çok eski dönemlerden beri uzun ve kesilmemiş saçlara, birbirine dolanmış saç biçimlerine rastlamak mümkün. Özellikle Güney Asya'daki bazı dini geleneklerde saçın kesilmeden uzatılması, kişinin dünyevi hayattan uzaklaşmasının ve manevi bir yaşam sürmesinin işareti olabiliyordu. Afrika'nın farklı bölgelerinde ise saç, kişinin kimliğini ifade eden önemli unsurlardan biriydi. Saçın nasıl kesildiği, örüldüğü ya da uzatıldığı, kişinin ait olduğu topluluğu, yaşını, toplumsal konumunu veya dini kimliğini gösterebiliyordu. Yani saç, tarih boyunca yalnızca görünüşle ilgili olmadı. İnsanların kendilerini ifade etme biçimlerinden biriydi aynı zamanda. Peki bugün rasta saç dediğimiz görünüş neden özellikle Jamaika ile özdeşleşti? Bunun cevabı 20. yüzyılın başlarında Jamaika'da ortaya çıkan toplumsal ve dini hareketlerde yatıyor. Jamaika uzun süre İngiliz sömürge yönetimi altında kaldı ve adanın Afrika kökenli nüfusu kölelik döneminden sonra da ciddi ekonomik ve toplumsal eşitsizliklerle karşı karşıya kaldı. Böyle bir ortamda Afrika ile yeniden bağ kurma, kendi tarihini sahiplenme ve sömürgeciliğin yarattığı kimlik anlayışına karşı çıkma düşüncesi güç kazandı. Bu düşüncelerin yayılmasında Marcus Garvey önemli bir rol oynadı. Garvey, siyah insanların kendi tarihleriyle gurur duymaları ve Afrika kökenlerini sahiplenmeleri gerektiğini savunuyordu. Ardından 1930 yılında Etiyopya'da önemli bir gelişme yaşandı. Rastafari Makonnen, imparator olarak taç giydi ve Haile Selassie adını aldı. Bu olay Jamaika'da bazı dini çevrelerde büyük bir anlam kazandı ve zamanla Rastafari hareketinin şekillenmesine katkıda bulundu. İşte dreadlocklar da bu noktada yalnızca bir saç biçimi olmaktan çıkarak güçlü bir kimlik sembolüne dönüşmeye başladı. Saçın kesilmemesi ve doğal haline bırakılması bazı Rastafari mensupları için dini inancın, doğallığın ve sömürge toplumunun dayattığı görünüş anlayışlarına karşı duruşun bir ifadesiydi. Dolayısıyla rasta saçın hikayesinde tek bir mucit aramak yerine farklı dönemlerde var olan bir saçın biçiminin Jamaika'da nasıl yeni bir anlam kazandığına bakmak gerekiyor. Ve bu anlamın dünyanın geri kalanına ulaşmasını sağlayacak en güçlü araçsa müzik olacaktı.

0: a fire grow. And baby, you've got what it takes.
1: Oh, yeah.

Borusan Klasik'te Sesli Harfler devam ediyor. Rasta saçın Jamaika ile olan bağını anlamak için şimdi biraz daha derine ineceğiz. Çünkü Rastafari hareketini yalnızca bir saç biçimi veya müzik kültürü olarak düşünmek, hikayenin önemli bir bölümünü gözden kaçırmak olur. Jamaika'nın tarihindeki kölelik ve sömürgecilik deneyimi, Afrika kökenli halkın kendi kimliğiyle yeniden bağ kurma arayışını güçlendirdi. Avrupa merkezli kültürün uzun süre üstün kabul edildiği bir toplumda Afrika'nın tarihini ve kültürünü yeniden hatırlamak aynı zamanda bir özgüven ve kimlik mücadelesiydi. Marcus Garvey bu düşüncenin en etkili isimlerinden biriydi. Garvey'in Afrika merkezli fikirleri Jamaika'da yaşayan pek çok insan üzerinde etkili oldu. Özellikle Afrika'nın yalnızca geçmişte kalmış bir kıta olmadığı, siyah insanların kimliğinin önemli bir parçası olduğu düşüncesi güç kazandı. Bu noktada Etiyopya özel bir önem taşıyordu. Çünkü Etiyopya, Avrupa'nın Afrika üzerindeki sömürgeci yayılmasına rağmen bağımsızlığını koruyabilmiş önemli Afrika devletlerinden biri olarak görülüyordu. 1930'da Haile Selassie'nin imparator olması, Jamaika'daki bazı dini gruplar tarafından çok güçlü bir sembol olarak yorumlandı. Zamanla Rastafari adı verilen hareket ortaya çıktı. Rastafari tek bir merkezden yönetilen ve bütün takipçilerinin aynı şekilde inandığı bir yapı değildi. Farklı toplulukların farklı yorumları vardı. Ancak Afrika'ya duyulan bağlılık, sömürgeciliğe karşı duruş, siyah kimliğinin sahiplenilmesi ve Haile Selassie'ye verilen özel önem hareketin temel unsurları arasında yer aldı. Saç da bu kimliğin en görünür işaretlerinden birine dönüşmüştü. Uzun ve birbirine dolanmış saçlar kişinin doğal halini korumasını ve toplumun kabul ettiği görünüş kurallarına uymayı simgeleyebiliyordu. Burada dini bir bağlantı da bulunuyor. İncil'deki Naziri geleneğinde saçın kesilmemesiyle ilgili bölümler bazı Rastafari mensupları tarafından önemli bir referans olarak kabul edildi. Böylece saç, inançla kimliğin kesiştiği bir noktaya dönüştü. Ancak bu görünüş ilk yıllarında toplum tarafından kolayca kabul edilmedi. Dreadlock kullanan Rastafari mensupları zaman zaman dışlandı ve toplumun marjinal kesimleriyle ilişkilendirildi. Yani bugün özgürlük, doğallık veya moda ile bağdaştırılan bir saç biçimi bir dönem Jamaika'da toplumsal baskının da hedefindeydi. Sonra müzik bu hikayeye girdi. 1960'larda Jamaika'da ska ska ve rocksteady gibi türler gelişti ve bunların ardından reggae ortaya çıktı. Reggae yalnızca eğlence amacı taşıyan bir müzik değildi. Şarkılarda özgürlük, adalet, yoksulluk, sömürgecilik, Afrika ve dini inanç gibi konular işleniyordu. Böylece Rastafari düşüncesi müzik aracılığıyla daha geniş bir kitleye ulaşmaya başladı. Ve bu yolculuğun dünya çapındaki en tanınmış ismi artık sahneye çıkmak üzereydi. Bob Marley.

Klasik'te Seslerfler devam ediyor. Rasta saçın dünya çapında tanınmasında müziğin rolünü konuşurken karşımıza çıkan en önemli isimlerden biri kuşkusuz Bob Marley. Marley 1945 yılında Jamaika'da doğdu ve müzik kariyerinin ilk dönemlerinde The Wailers grubuyla çalıştı. Daha sonra dünya çapında tanınan bir sanatçıya dönüştü. Ancak Marley'nin önemi yalnızca başarılı bir müzisyen olmasından kaynaklanmıyor. Onun müziği, görünüşü ve özellikle Rastafari kültürüyle kurduğu bağ, Jamaika'nın kültürel kimliğinin dünyanın farklı bölgelerinde tanınmasına büyük katkı sağladı. Marley'nin uzun dreadlockları da bu görüntünün en belirgin parçalarından biriydi. Fakat burada bir kez daha altını çizelim. Bob Marley dreadlockları icat etmedi ve Rastafari hareketini kurmadı. Bu kültür Marley'den çok önce Jamaika'da zaten vardı. Onun yaptığı şey bu kültürün sesini ve görüntüsünü milyonlarca insana ulaştırmak oldu. 1970'lerde reggae müziği Jamaika'nın dışına çıkıp Avrupa'da, Amerika Birleşik Devletleri'nde ve dünyanın başka bölgelerinde dinlenmeye başladığında müzikle birlikte Jamaika'nın sembolleri de yayılmış oldu. Dreadlocklar artık yalnızca belirli bir dini topluluğun saç biçimi olarak görülmüyor, Jamaika ve reggae kültürünün tanınabilir sembollerinden biri haline geliyordu. Fakat bu yayılma saçın anlamını da değiştirdi. Jamaika'da dini ve kültürel bir anlam taşıyan dreadlocklar başka ülkelerde farklı şekillerde yorumlandı. Kimi insanlar için özgürlüğü, kimileri için doğal yaşamı, kimileri için reggae müziğini, kimileri içinse yalnızca farklı bir görünüşü temsil etmeye başladı. Böylece dreadlocklar yavaş yavaş küresel bir saç biçimine dönüştü. Özellikle 1980'lerden itibaren farklı müzik çevrelerinde, gençlik kültürlerinde ve alternatif yaşam tarzlarında da kullanılmaya başlandı. Punk ve hip-hop gibi farklı müzik kültürlerinde de çeşitli dreadlock yorumları görüldü. Ancak bu küresel yayılma beraberinde yeni bir tartışmayı getirdi. Bir kültürün sembolü başka insanlar tarafından kullanıldığında bunun anlamı ne olur? Özellikle siyah topluluklar açısından saçın tarihsel anlamı düşünüldüğünde dreadlockların yalnızca moda olarak görülmesi zaman zaman eleştirildi. Çünkü doğal saçın kabul edilmesi siyah toplulukların uzun süredir mücadele ettiği toplumsal ve mesleki ayrımcılık meseleleriyle de bağlantılıydı. Öte yandan dreadlock benzeri saçların Rastafari hareketinden çok daha eski dönemlerde farklı kültürlerde bulunduğu da biliniyor. Bu nedenle konu basitçe bu saç kimin sorusuyla açıklanamaz. Daha doğru soru bu saç tarih boyunca ne anlama geldi ve bugün insanlar ona hangi anlamı yüklüyor olabilir? Bob Marley'nin etkisi de burada daha iyi anlaşılıyor. Marley'nin şarkılarında özgürlük, eşitlik, adalet, Afrika ve sömürgeciliğin izleri gibi konular önemli bir yer tutuyordu. İnsanlar reggae dinlerken yalnızca bir müzik türüyle değil, belirli bir kültürün ve düşünce dünyasının parçalarıyla da tanışıyordu. Dreadlocklar da bu dünyanın en kolay tanınan görsel sembollerinden biri olarak müzikle birlikte dünyaya yayıldı. Böylece Jamaika'da belirli bir tarihsel ve dini bağlam içinde anlam kazanan Rasta saç biçimi zaman içerisinde küresel bir kültürün parçası haline geldi.

0: Borusan Klasik'te Seslerler devam ediyor. Bugünse dreadlockların anlamı çok daha çeşitli. Dreadlock kullanan herkesin Rastafari inancına bağlı olduğunu söylemek mümkün değil. Bu çeşitlilik aslında saçın insanlık tarihindeki rolünü de gösteriyor. Saç, insanların kendilerini ifade ettikleri en eski ve en güçlü araçlardan biri. Bir saç biçimi bazen dini inancı, bazen toplumsal konumu, bazen ait olunan grubu, bazen de topluma karşı duruşu gösterebiliyor. Rasta saçın hikayesinde de bütün bunların bir araya geldiğini görüyoruz. Özellikle siyah topluluklar açısından doğal saçın korunması ve Avrupa merkezli güzellik anlayışlarının sorgulanması önemli bir konu oldu. Bu nedenle dreadlockların geçmişini bilmeden yalnızca moda olarak değerlendirmek hikayenin önemli bir bölümünü eksik bırakabilir. Öte yandan bu saç biçiminin farklı toplumlar tarafından kullanılması da kültürler arası etkileşimin doğal bir parçası olarak görülebiliyor. Buradaki asıl mesele belki de bir saçın biçiminin kime ait olduğundan çok onun taşıdığı tarihi ve anlamı bilmek. Çünkü rasta saçın arkasında yalnızca Jamaika ve Bob Marley yok. Afrika tarihi, sömürgecilik, kimlik arayışı, Etiyopya, dini inanç, özgürlük düşüncesi ve müzik gibi birçok farklı hikaye var. Bugün bir insanın saçına baktığımızda gördüğümüz birkaç uzun saç tutamı aslında bu uzun tarihin küçük bir sembolü olabilir. İşte bu yüzden rasta saçın hikayesi bir icat hikayesinden çok bir sembolün nasıl doğduğunun ve nasıl dünyaya yayıldığının hikayesi. Farklı toplumlarda, farklı biçimlerde var olan bir saç şekli Jamaika'da güçlü bir kimlik kazandı. Rastafari hareketiyle dini ve kültürel bir anlam taşıdı, reggae müziğiyle sınırları aştı ve sonunda dünyanın pek çok yerinde karşımıza çıkan bir görünüşe dönüştü. Belki de bu hikayenin en güzel tarafı şu, bazen gündelik hayatta çok sıradan gördüğümüz bir şeyin arkasında hiç tahmin etmediğimiz kadar büyük bir tarih yatabiliyor. Rasta saç da bunun en güzel örneklerinden biri. Konumuz detaylara indiğimizde çok daha uzun sürecek bir vakte yayılması gerekiyor ama zamanımız yettiğince ilk icat konumuzu sizlerle paylaşmış olduk. Şimdi Fado köşesine gidelim ve şarkımızın ardından diğer icadımız enstrüman suzafonun tarihsel yolculuğunu anlatmak üzere ben yine burada olacağım.
1: Bir nefes.

Borusan Klasik'te ben Bahri Fedai, Seslerler'in ikinci bölümünden herkese yeniden selamlar. Şimdi sıradaki icadımız enstrüman suzafon. Büyük gövdesi, geniş çanı ve güçlü sesiyle özellikle bandoların en dikkat çekici enstrümanlarından biri. Önce bu güçlü sesi bir duyalım, ardından hikayesine geçeceğiz.

Aslında bir tuba çeşidi olan suzafon, müzisyenin vücudunun etrafına oturacak şekilde tasarlanmış. Böylece yürüyen bir müzisyen tarafından daha rahat taşınabiliyor. Tuba ile arasındaki en belirgin farksa şekli. Suzafonun büyük çanı yukarıdan öne doğru uzanıyor ve sesi doğrudan dinleyiciye yöneliyor.

Sesli Harfler'de bu kez Amerika'dan çıkan ve adını da Amerikalı besteci ve bando şefi John Philip Sousa'dan alan bir enstrümanın hikayesindeyiz. Sousa özellikle askeri marşlarıyla tanınan ve Amerikan marşlarının kralı olarak anılan önemli bir besteci ve şefti. Yürüyüş bandolarını çok iyi tanıyan Sousa, kullanılan bas enstrümanlarının daha rahat taşınabilmesi ve sesin daha iyi öne çıkması için farklı bir tasarım üzerinde düşündü. İşte bu fikir, yıllar içinde onun adıyla anılacak olan Sousaphone'un ortaya çıkmasına giden yolu açtı.

Seslerler'de enstrüman sousaphone'un tarihini irdelemeye devam ediyoruz. John Philip Sousa'nın fikrinin temelinde aslında daha eski bir enstrüman olan helikon vardı. Helikon da gövdesi müzisyenin çevresine dolanan, özellikle yürüyüş ve askeri bandolarda kullanılan büyük bir bas çalgısıydı. Ancak Sousa daha güçlü ve öne yönelen bir ses istiyordu. Bunun üzerine 1890'ların başında enstrüman üreticisi J.W. Pepper'a bu fikrini geliştirmesi için başvurdu ve sousaphone ortaya çıktı. Başlangıçta özellikle bandolar için tasarlanan bu büyük çalgı zamanla cazın da önemli bir bas enstrümanlarından biri haline geldi. Bugün bir sousaphone gördüğümüzde aklımıza hemen bando müziği geliyor olabilir ama hikayesi aslında yürüyüş müziğinden caz sahnelerine kadar uzanmakta.

Borusan Klasik'te seslerin sonuna geldik. Bu hafta bir tarafta rasta saçın hikayesini, diğer tarafta ise güçlü sesi ve dev gövdesiyle Suzafon'u konuştuk. Seslerfleri sosyal medya hesaplarımızdan takip edebilirsiniz. Ben Bahri Fedai, haftaya yeni hikayeler ve güzel müziklerle Seslerfler'de görüşmek üzere. Müzikle kalın, hoşça kalın.

0: Borusan Klasik. Davetiye kimin?
1: Değerli dinleyicilerimiz, 6. İstanbul Uluslararası Oda Müziği Festivali kapsamında Türkiye'nin önde gelen klarnet sanatçılarıyla oluşturulan Anatolian Clarinet Connection topluluğunun 15 Eylül Salı akşamı saat 20'de Süreyya Operası'nda vereceği konsere Borusan Klasik'ten davetiye hediye etme etkinliği gerçekleştirmiş. Sizlere bir soru sormuştuk. Önce sorumuzu hatırlayalım, yanıtını verelim. Ardından Borusan Klasik'ten çift kişilik konser davetiyesi kazanan şanslı dinleyicilerimizin isimlerini açıklayalım. Yenilikçi ve seçkin bir topluluk olan Anatolian Clarinet Connection kimin tarafından kurulmuştur sorusunun yanıtı İstanbul Clarinet Derneği tarafından kurulmuştur olacaktı. Sıra geldi sorumuza doğru yanıt veren dinleyicilerimiz arasından. Çektiğimiz kurada Borusan Klasik'ten çift kişilik konser davetiyesi kazanan şanslı dinleyicilerimizin isimlerini açıklamaya davetiyeleri Sıdıka Sarı, Ezgi Irmak Aslan isimli dinleyicilerimiz kazandı. Tebrikler Sıdıka Sarı ve Ezgi Irmak Aslan. Konser davetiyelerini sizler kazandınız. Çok keyifli bir konser akşamı yaşamanızı diliyoruz.

Caz fotoğrafları. Hazırlayan ve sunan Levent Öget.

Sevgili caz severler, modern cazın farklı kulvarlarında yaptığımız haftalık seçkilerimizde birbirinden değişik parçaları sizlere aktarmaya çalışıyoruz. 8 parçayla yeniden karşınızdayız. Programımızda yer alacak ilk müzisyenler İsveç'ten ve son derece sıcak bir nefesliler kadrosuyla hoparlörlerinizi sarsacaklar. Biliyorsunuz, funk ve soul tarzında çalan müzisyenlerin coşkulu çalışmalarını takip etmemek imkansız. Büyülü bir akış hemen bu sallayıcı dokuya çekiverir dinleyeni. Birazdan dinleyeceğiniz tromboncu Nils Landgren, House Party ile bu işi kesinlikle başarmış ve yanına bu işin ustası basçılardan Wilton Felder'ı ve gitarcı Ray Parker Jr. alarak başarmış.

vermiş. 70'lerin soul funk duygusunu taşıdığı müziğini 2007'de kayıtlar yaptığı albümde License to Funk'ta yayınlamış. Funk Unit topluluğu ile bu albüme 12 parça yapan tromboncu Nils Lundgren'e 2 parça ile yer vereceğiz. House Party ile başlıyoruz. Radyolarınızın sesini açın. Caz fotoğraflarına Nils Lundgren Funk Unit geliyor.

House Party, Nils Lundgren Funk Unit'ten dinledik. Sevgili caz severler, isterseniz hazır başlamışken bu kıpır kıpır müzik yapan Funk Unit ve İsveçli tromboncu Lundgren'e License to Funk albümünden bir parçayla daha yer verelim. Dinlemeye başladığınız şimdiki parçası yine trombon sololarıyla ve vokallerinde Lundgren'in kendisinin yaptığı At Home isimli çalışma. Caz fotoğraflarına Nils Lundgren'den bir parçayla daha devam ediyoruz.

Caz fotoğraflarında ilk bölümümüz geride kaldı ve Nils Landgren'den dinlediğimiz iki parça ile License to Funk albümünü geride bırakıyoruz.

Modern cazın çalışkan müzisyenlerinden biri olan saksafoncu Joshua Redman'dan ilginç bir çalışma dinleyeceğiz. İsmi tenor saksafoncular arasında en üst sıralarda anılan büyük ustalardan Dewey Redman'ın oğlu olan Joshua Redman, 90'lı yılların başından bu yana bir düzine kadar albüm yaptıktan sonra Compass isimli çalışmasında da albümde her zamanki tenor saksafonu dışında soprano saksafonu da kullanıyor. Kendisiyle uzun süredir birlikte yol alan eşlikçi müzisyen arkadaşları Derek Granider ve davulcu Gregory Hutchinson 13 parçalık albümde onunla birlikte çalmışlar. Ünlü müzik dergisi Billboard tarafından yılın albümü kategorisinde ödüllendirilmiş. Ardından Grammy dalında da aynı ödülü alarak büyük bir başarı elde etmiş. Evet, bu ödüllü albümden şimdi Moonlight isimli çalışmayı dinleyeceğiz. Önümüzdeki dakikalarda bu birlikteliğinden, ürünlerinden olan çalışmaları ile radyolarınıza gelecekler.

Moonlight isimli 2009 yılı Grammy ödüllü parçasında Joshua Redman'ı dinledikten sonra bu usta tenor saksafoncuyu caz fotoğraflarında ağırlamayı sürdürüyoruz sevgili caz severler. Bu kez sizin için yine bir başka ödüllü albümü olan Back East isimli 2007 çalışmasından Zarafa adındaki parçasını da radyolarınıza getiriyoruz. Albümde her zamanki eşlikçilerin yanında Joe Lovano gibi bir başka büyük tenor saksafoncu da bu çalışmanın konuğu olarak Redman'la birlikte çalmış. Ancak albümün en önemli özelliği Redman'ın babası Dwayne Redman ile ölümünden önce son kez birlikte çalıştıkları albüm olmuş olması. Tabii albümde çalanların birbirinden değerli üyelerini de bu arada saymalıyız. Eric Harland ve Brian Blade albümün davulcu ağır topları. Redman'ın sürekli eşlikçisi basçı Larry Grenheider yanında ünlü Christian McBride da albümde yer alan diğer basçı. Evet, şimdi dinliyoruz. Joshua Redman bir kez daha radyolarınızda parçası Zarafa.

Sevgili caz fotoğrafları dinleyicileri, günümüz cazının usta tenor saksafoncularından biri sayılan ve her yıl yılın en iyi caz albümlerinde adı geçen Joshua Redman, Brad Meldo ortak çalışmaları önceki yıllara kadar dayanıyor. Örneğin birazdan dinleyeceğiniz Mood Swing albümü bunun kayıtlaştırılmış bir örneği olarak radyolarınıza gelecek. Albümdeki 11 parçaya bestesiyle de imzasını atan Redman'a eşlik eden Brad Meldo, dörtlü topluluğun tek en parlak üyesi değil. 1994 yılındaki bu albümün iki büyük yıldızı daha var. Basçı Christian McBride ve davulun son yıllardaki en büyük isimlerinden Brian Blade, albümü son derece değerli kılan diğer müzisyenler. Aynı yıl iki ödül birden alan Mood Swing'i bu tarzı sevenlere hararetle tavsiye ediyorum. Dinlemeye başladığınız Chill isimli parçayla birlikte Past in the Present'ı da bu parçanın ardından sizlere sunacağız. Ancak bizden ayrılmayın. Programın son bölümünde sürpriz bir büyük ustaya daha yer vereceğiz. Ama önce Joshua Redman, Brian Blade, Brad Meldo ve Christian McBride caz fotoğraflarında.

Caz fotoğraflarının bu haftaki portresi olan Joshua Redman parçalarından sonra John McLaughlin için kısa bilgiler vermek, ondan söz etmek için seçici olmanın en zor yollarından biridir. Yalnızca elektrik gitarcı olarak değil, günümüz cazının en etkileyici ve yönlendirici müzisyenlerinden de olan John McLaughlin için biliyorsunuz programlar dolusu zaman ayırmak gerekiyor. İki parçaya yer vermek istiyoruz. Special Beings isimli parça ve kalan zamanımızda da Lost and Found radyolarınızda yer alacak. John McLaughlin ile uzun konserler boyunca birlikte sahneye çıkan 4. Boyut'un diğer üyeleri ise Gary Husband klavyelerde, Mark Mondesir ise davullarda yer alıyor.

Sevgili caz severler, zamanımız dolmak üzere. Size bir caz fotoğrafları programından daha veda ediyoruz. Gelecek haftalarda yeni bölümlerimizde buluşmak üzere. Programı hazırlayan ben Levent Öget. Sevgilerimizi gönderiyoruz.

Caz fotoğrafları. Hazırlayan ve sunan Levent Öget.

Your turn. Yes, we will. Yes, we will.

Fanfar reverans panzehir. Borusan Klasik'te Tantanalı Huşu'nun hazırladığı Fanfar reverans panzehiri dinlediniz.

0: Müzik İçinde Öyküler. Hazırlayıp sunan Asuman Kafaoğlu Büke.
1: Sevgili Borusan Klasik dinleyicileri, edebiyatla müziği buluşturduğumuz Müzik İçinde Öyküler programımızda yine birlikteyiz. Bu programımızda Richard Strauss'un edebiyattan esinlenerek bestelediği orkestra eserlerini dinleyeceğiz. Almanya'da savaşın yarattığı yıkımın en yoğun hissedildiği 1944 yılının kış aylarında Richard Strauss, Goethe'nin tüm eserlerini okumaya koyuldu ve şairin Olağanüstü Metamorfozlar adlı şiirlerinden çok etkilendi. Genellikle yaylı çalgılar repertuarının başyapıtlarından biri olarak kabul edilen Metamorfozlar, Strauss'un en trajik anlatılarından biri sayılır. İkinci Dünya Savaşı'nın karanlık günlerinde tasarlanan eser, Strauss'un Alman kültürünün yok oluşuna ve ülkedeki opera binalarının bombalanması da dahil olmak üzere tüm yıkımlara karşı duyduğu yası ifade eder. Strauss'un Metamorfozlar için hazırladığı eskiz defterinde uzun yıllar çalıştığı ulusal tiyatronun yıkımına atıfta bulunan Münih'e ağıt yazan bir not bulunur. Metamorfozları bitirdikten birkaç gün sonra besteci günlüğüne şunları yazdı. İnsanlık tarihinin en korkuncuna ve ülkedeki opera binalarının bombalanması da dahil olmak üzere tüm yıkımlara karşı duyduğu yası ifade eder. Strauss'un Metamorfozlar için hazırladığı eskiz defterinde uzun yıllar çalıştığı ulusal tiyatronun yıkımına atıfta bulunan Münih'e ağıt yazan bir not bulunur. Metamorfozları bitirdikten birkaç gün sonra

sonrasında fikrini değiştirdi. Goethe'nin ilk eserleriyle başlayıp her yıl yazdıklarını aynı sırayla okuyordu. Bir dostuna şöyle yazmıştı: "Onu geliştiği ve sonunda olduğu gibi okuyorum. Şimdi kendim de yaşlandığıma göre Goethe ile tekrar genç olacağım ve sonra onunla, onun gözleriyle tekrar yaşlanacağım. Çünkü o gören bir adamdı. Benim duyduklarımı görüyordu." Gerçekten de Goethe yaşlandıkça düşünceleri derinleşmişti. Kendi zihinsel yolculuğunu tanımlamak için metamorfoz deyimini kullanıyordu. Bu sözcük her varlığın özünde olan bir arketipti. Varlık nedenli değişse de temel özü değişmez kalıyordu. Sevgili dinleyiciler, şimdi Richard Strauss'un Goethe'nin şiirlerinden esinlenerek bestelediği Metamorfozlar adlı senfonik eseri dinliyoruz. Bölümler: Adagio ma non troppo, Agitato, Adagio tempo primo.

Richard Strauss'un 290 eser sayılı Metamorfozlar adlı eserini dinledik. Leipzig Gewandhaus Orkestrası'nı Andris Nelsons yönetiyordu. Richard Strauss 22 yaşındayken Shakespeare'in Macbeth trajedisine dayanan bir senfonik şiir bestelemeye başladı. 2 yıl sonra 1888 yılında tamamladığı eserde Macbeth'in hırslı doğasını vurgulamayı amaçlamıştı. İlk seslendirildiğinde beğenilmeyen eser konser repertuarında yerini bulamadı. Daha sonra kapsamlı bir şekilde revize edildikten sonra eserin değeri ortaya çıktı. İçerik açısından Strauss, Shakespeare'in trajedisinin tamamını ele almaya çalışmaz. Ancak müzikal olarak oyunun 3 ana unsuruna odaklanır. Kısa bir fanfar, Macbeth'i temsil eden müzikal temanın girişini hazırlar. Bu girişte Macbeth'in kibirli ruhunu duyurur besteci. Ardından Lady Macbeth'in teması flüt ve klarnetlerle belirir. İki ana karakter tanıtıldıktan sonra çekişmeli bir diyalog gelişir aralarında. İkinci tema Kral Duncan'ın cinayetidir. Bu temayı hareketli müzikle duyurur Strauss. Bestecinin ele aldığı üçüncü tema ise Macbeth çiftinin vicdan azabıyla boğuşmalarını anlatır. Lady Macbeth'in müziği giderek daha parçalı hale gelirken Macbeth'in kendisi de yenilgiyle yüzleşir ve uzaktan gelen davul sesleri düşmanlarının yaklaştığına işaret eder. Sevgili dinleyiciler, şimdi Strauss'un Opus 23 Macbeth Senfonik şiirini dinliyoruz.

Richard Strauss'un Opus 23 Macbeth senfonik şiirini Şef Andris Nelsons yönetiminde Gewandhaus Orkestrası'ndan dinlediniz. Sevgili dinleyiciler, programımızda kalan süre içinde Richard Strauss'un Güllü Şövalye Operası'ndan bir vals dinleyeceğiz.

Richard Strauss'un Güllü Şövalye operasından dinlediğimiz bölümü Şef Andres Nelsons yönetiminde Leipzig Gewandhaus Orkestrası seslendirdi. Sevgili Borusan Klasik dinleyicileri, böylece bir programımızın daha sonuna geldik. Yeni bir müzik içinde öykülerde buluşuncaya dek tüm dinleyicilerimize barış ve neşe dolu günler diliyorum. Hoşçakalın.

Çağımızın önde gelen Alman bestecisi, orkestra şefi, eğitmen ve yazar Hans Werner Henze, doğumunun 100. yılında 2026'ya damga vuracak sanat etkinlikleriyle tüm dünyada anılıyor. Hans Werner Henze, savaş sonrası dönemin en üretken Avrupalı bestecilerinden biri. Neredeyse her müzik türünde eserler yazan Henze'yi günümüzün en sık sahnelenen çağdaş bestecilerinden biri yapan, özellikle modern opera ve müzikal tiyatro eserleridir. Çalışmalarının çoğuna yansıyan politik sanat anlayışıyla tanınan Henze'nin sanatsal ilkesi, müziğin insan duyguları hakkında bir şeyler söylemesi ve çağdaş topluma katkıda bulunması gerektiğiydi. Nazilere karşı durarak İtalya'ya yerleşmek zorunda kalan Hans Werner Henze, Almanya'nın karanlık döneminin müzikal tarihçisi olarak anılır. Kendini müziğe adamış bir eğitimci olan Hans Werner Henze, genç meslektaşlarının destekçisi olarak kurduğu Montepulciano Uluslararası Sanat Atölyesi ve Münih Biennale Uluslararası Yeni Müzikal Tiyatro Festivali ile uluslararası kültür yaşamında vazgeçilmez olan iki festival yarattı. Avantgard akımlar ile geleneksel müzik unsurlarını sentezleyen ve dünya çapında seslendirilen yapıtlardan seçtiklerimizle Hans Werner Henze, Eylül ayı boyunca radyomuz Borusan Klasik'te ayın bestecisi köşesinde.

The other channel say you have bad breath.

32. And

Piyanist, eğitimci, profesör Seher Tanrıyar'ı saygıyla anıyoruz. 1954 yılında doğan Seher Tanrıyar, piyano eğitimine 4 yaşında Rana Erksan'la başladı. İstanbul Belediye Konservatuarı ile Ankara Devlet Konservatuarı'nın piyano, Viyana Yüksek Müzik Okulu'nun konser piyanistliği bölümlerinden mezun oldu. İstanbul'da Ferdi Tatser ve Cemal Reşit Rey, Salzburg'da Kurt Laimer, Ankara'da Ulvi Cemal Erkin ve Viyana'da Alexander Jenner'le çalışan Tanrıyar, Salzburg ve Viyana'da uluslararası piyano ustalık kurslarına katıldı. Seher Tanrıyar, 1972 yılından başlayarak yurt içi ve yurt dışında çok sayıda resital, oda müziği, yerli ve yabancı şefler yönetimindeki orkestralar eşliğinde konserler verdi. TRT için kayıtlar yaptı, uluslararası festivallere katıldı. Cemal Reşit Rey ve İlhan Osmanbaş CD'lerinde yer aldı. Türkiye'den bestecilerin yapıtlarının ilk seslendirişlerini gerçekleştirdi. 1989'da kurulan Boğaziçi Üçlüsü'yle 10 yıl süreyle konserler verdi. Aynı zamanda çok iyi bir eşlik sanatçısı olan Seher Tanrıyar, geniş bir piyano ve oda müziği repertuarına sahipti. 1975 yılında Mimar Sinan Güzel Sanatlar Üniversitesi Devlet Konservatuarı'nda hocalık görevine başlayan Tanrıyar, aynı okulda müzik bölümü başkanlığını yaptı. 2001 yılında profesörlük ünvanı aldı. 2008 yılında Weimar'da Franz Liszt Hochschule für Musik'te Erasmus programı kapsamında ders verdi. Müzik eğitmeni olarak birçok öğrenci yetiştiren Seher Tanrıyar, 11 Eylül 2017'de aramızdan ayrıldı. Seher Tanrıyar'ın Blüthner marka piyanosu eşi Hulki Tanrıyar tarafından İstanbul Filarmoni Derneği'ne bağışlanmıştır.

İstanbul Devlet Opera ve Balesi sanatçısı mezzo-soprano Işın Güler'i saygıyla anıyoruz. Işın Güler, Üsküdar Amerikan Lisesi'ni bitirdikten sonra New York Üniversitesi'nde psikoloji öğrenimini tamamladı. Bu dönemde New York Müzik Akademisi'nde Daniel Ferro ve Cesare Longo'dan özel şan dersleri aldı. Türkiye'ye döndüğünde psikoloji dalında öğretim üyesiyken İstanbul Belediye Konservatuarı'nı bitirdi. Ardından İtalyan Siena Müzik Akademisi'nde Gino Becchi'nin öğrencisi oldu. Sanat hayatına 5 yıl kaldığı Belçika'da radyo sanatçısı olarak başlayan Işın Güler daha sonra Brüksel Kraliyet Operası'nda çok sayıda temsil ve konserde görev aldı. Türkiye'ye tekrar döndüğünde İstanbul Devlet Operası'nda çalışmaya başlayan Işın Güler, Yevgeni Onegin, Carmen, Ayda, Il Trovatore, Hoffman'ın Masalları, Kar Yağdı Hatun, Sur Angelica, Maça Kızı, Maskeli Bolo, Werther, Kerem gibi operalarda başrolleri üstlendi. Ayrıca Atatürk Oratoryosu, Yunus Emre Oratoryosu, Atatürk ve Anadolu'ya Destan, 9. Senfoni, Mozart Requiem, Verdi Requiem, Eski Üslup'ta Kantat, Mahler, 8. Senfoni, Vivaldi Gloria, Mavi Nokta, Te Deum, Çanakkale Oratoryosu konserleri verdi. Çok sayıda ulusal ve uluslararası festivale katılan Işın Güler, kültür merkezlerinde, elçiliklerde ve Vatikan Radyosu'nda konserler verdi. 1998 yılında Birleşmiş Milletler için New York'ta Sevgi ve Dayanışma konserinde ve Papa II. John Paul şerefine verilen konserde görev aldı. Işın Güler çok kapsamlı bir dini müzik ve oda müziği repertuarına sahipti. Türkiye'yi tanıtma amacıyla çeşitli konserler veren ve besteci Ahmet Adnan Saygun'un eserlerini icra etmekte uzmanlaşan Işın Güler'in farklı Türk bestecilerin eserlerini içeren geniş bir repertuarı ve lead türünde çeşitli müzik kayıtları mevcuttur. Son yıllarında İtalya'nın çeşitli bölgelerinde Sevgi, Dayanışma ve Kardeşlik adı altında çeşitli konserler veren Işın Güler 11 Eylül 2011 yılında aramızdan ayrıldı.

Borusan Klasik Radyo'nun kıymetli izleyenleri, dinleyenleri, müdavimleri, takipçileri, radyolarınız başına hoş geldiniz efendim. Bendeniz Ekrem Ataer. Yine bir Capriccio programında birlikteyiz. Capriccio ne zaman ne yapacağı belli olmaz biliyorsunuz. Çat kapı geliverir ve çok çok farklı konularla yaklaşık 8 senedir olduğu gibi 205. programımızı idrak ediyoruz bu akşam. Yani 410 haftadan bahsediyorum. O da 8 yıla yakındır berabermişiz. Ben bu beraberlikten son derece bahtiyarım. Mutluyum. Umarım sizler de öylesinizdir. Gelen mesajlarınızda bunu her hafta tazeliyor bizler için. Sağ olun, var olun. Şimdi geçen hafta Sine Keman daha böyle efendim melankolik, daha duygusal bir havadaydık. Ondan önceki hafta bir uğurlama yaptık. Bu hafta tamamen bambaşka bir şey. Türk popunun belki de en uzun soluklu hikayelerinden birini sizlerle paylaşacağız. Ajda Pekkan'ı. Yani bir ülkenin aslında değişen yüzünün müzikle, güncel müzikle ya da pop müzikle, popüler müzikle ifadesi. Şimdi Borusan Klasik Radyo'da Ajda Pekkan olur mu? Olur efendim. Daha öncesinde Müslüm Gürses programı yapmıştık. Çünkü bizim baktığımız nokta ile piyasanın baktığı nokta arasında ciddi fark var. Hatta bir dönem üniversitedeyken bu arabesk meselesiyle ilgili inanılmaz tezler geldi. Onları incelemiştim. Gerçekten hem sosyolojik açıdan hem de müzik teorisi açısından son derece arkadaşlarımızın, öğrenci arkadaşlarımızın hazırladığı tezlerle de beslendi. Hatırlıyorum. Ajda Pekkan da öyle. Çok önemli. Bu gece Türk pop müziğinin evet en uzun soluklu hikayelerinden biri. Şimdi öyle sanatçılar var ki gerçekten bulundukları döneme damga vuruyorlar. Önce şunu söyleyeyim. Ajda Pekkan çok iyi bir şan sanatçısı. Çok iyi bir icracı. İyi bir yorumcu. Gerçekten çok iyi bir yorumcu. Yani hangi eseri nereden biliyorsun? Şunu bir kere mesleğim itibariyle biliyorum. Hangi eseri okursa okusun bir sanatçı, bir şan sanatçısı kendi uslubunu, varlığını o eseri icra. Pekkan da öyle. Çok önemli. Bu gece Türk pop müziğinin evet en uzun soluklu hikayelerinden biri. Şimdi öyle sanatçılar var ki gerçekten bulundukları döneme damga vuruyorlar. Önce şunu söyleyeyim. Ajda Pekkan çok iyi bir şan sanatçısı. Çok iyi bir icracı. İyi bir yorumcu. Gerçekten çok iyi bir yorumcu. Yani hangi eseri nereden biliyorsun? Şunu bir kere mesleğim itibariyle biliyorum. Hangi eseri okursa okusun bir

olduğumuz gerçekten. Yani Buika dinlediğimiz zaman müthiş Buika, gerçekten müthiş bir ses, tamam. Aynı şarkıyı Kibari'ye söylediği zaman Kibari'ye mi? Evet ya, o şey Kıpti'ydi galiba değil mi falan böyle. Çok yazık bir durum aslında bu. Evet, çok önemli sesler bunlar. Gerçekten çok önemli sesler. Bunu ben de söylemiyorum tabii. Zannediyorum 1980'li mi 90'lı mı ne yıllarda Japon bilim insanlarının, daha doğrusu fizik bilimcilerin yaptıkları ölçümlerle bu iki isim, Kibariye ve Müslüm Gürses, hiç detone olmayan, sarsılmayan çok sağlam sesler olarak tespit edilmiş. Daha çok var tabii, yalnız onlar değil. Daha çok var. Şimdi tabii biz her konuda doğu batı hastalığında olduğumuz için ya da bu kulvarlara illaki sıkıştırıldığımız için ya da Alaturka Alafranga bu hastalıklarımızdan ve bu dualizmden bir türlü kurtulamadığımız için bu isimler bize önce ilk bakışta garip geliyor. Sonra da hadi bakalım bir dinleyelim, kulak verelim diyoruz. Ajda Pekkan'ı birçoğumuz zaten dinlemişizdir. İşte bazıları kuşağın sesi olur. Ajda Pekkan birkaç kuşağın sesi. Ama çok az sanatçı var ki 60 yılını aşan kariyeri boyunca birçok kuşağın hayatına dokunabilsin. İşte bu gece Ajda Pekkan ya da Türkiye'nin ona verdiği isimle süperstar. Şimdi 1975'lere gidelim ve Ülke Aker son derece önemli. Müzikte Filippos Nikolaou'ya ait Sana Ne, Kime Ne 1975. Dinleyelim, sonra devam edeceğiz efendim.

Ajda Pekkan. Dönemlerin toplamıdır. Evet doğru, aranjman döneminde, özgün bestecilik dönemine geçiş döneminde Ajda Pekkan var. Fikret Şeneş'in, ki çok önemli Fikret Şeneş. Fikret Şeneş'in Türk pop müziğindeki rolünde son derece önemli. Gazino kültürünün yükselişi ve sona erdiği dönemlerde de var. Eurovision'un Türkiye'deki etkisi var. 1990'lardaki Türk pop patlamasında bir başka bir Ajda Pekkan var. Süperstar kavramının Türkiye'de oluşması ve Türkiye'deki bunun karşılığı var. Ajda Pekkan'ın kadın

sanatçı kimliğiyle yarattığı etki var. Yani Ajda Pekkan bütün bunların toplamında bence son derece önemli. Yani hem bir müzik teorisyeni hem de bir kompozitör olarak bunu rahatlıkla söyleyebilirim. 1946 yılında İstanbul'da başlayan bir hayat, 1960'ların siyah beyaz Türkiye'sinde gencecik bir sinema oyuncusu, ardından plaklar, gazinolar, efendim sonra Paris yılları çok önemli Ajda Pekkan için bir dönüm noktası. Enrico Macias hakeza öyle ve Eurovision biraz önce söyledim. Sonrasında da çağın gerekliliği, artık salonlara sığmama, gazinolara sığmama ve neresi? Stadyum konserleri, büyük stadyum konserleri. Burada da var Ajda Pekkan. Şimdi aslında Ajda Pekkan'ı dinlerken bir sanatçı dinlemiyoruz, yani bir müzisyen değil. Türkiye'nin, dedim ya, son 60 yıllık kültürel dönüşümü de var. Hem müzik piyasası sektör anlamında da bu böyle, hem de müzikal yapı anlamında, yani müzik haritası anlamında da bu böyle diye düşünüyorum. Çünkü onun şarkılarında şehirleşme var. Bu çok önemli. Modernleşme, tırnak içinde bu modern lafını sevmem biliyorsunuz ama şehirleşme var. Değişen kadın kimliği var. Batı ile kurulan bir ilişki var. Bu nedenle Ajda Pekkan yalnızca popüler bir şarkıcı değil, aynı zamanda toplumsal adımlamaların da bir anlamda göstergesi. İşte o var, bu var, şu var, hepsini saydık ve 1965'te de bir gerçek var. O ne? Her yerde kar var. Evet, Salvatore Adamo'nun unutulmaz şarkısı Tumblanej, yani kar yağıyor aslında. Her yerde kar var olarak çevriliyor. Kim? Fecre Evcioğlu, büyük Fecre Evcioğlu, unutulmaz isim. Ben Fecre Evcioğlu'nu çok iyi hatırlıyorum. Televizyon ilk yıllarında İstanbul Teknik Üniversitesi G Amfisi stüdyosunda Fecre Evcioğlu, o unutulmaz programlar. Onların kayıtları yok, keşke olsa da onları sizlerle paylaşabilsem. İşte Fecre Evcioğlu Türkçe sözleri yazıyor ve ne geliyor? Her yerde kar var. Dinliyoruz efendim.

Vinil kasetlerinin, pardon, vinil plaklarının, o kara plaklarının böyle çıtırtılı pıtırtılı, o işte nasıl söyleyeyim, hatlarının arasındaki küçücük tozların, çizilmelerin getirdiği çıtırtıları duymaktan, o nostaljik bir duygu ve bunları hiç temizlemeden, böyle işin içerisine elektronik teknolojiyi katmadan sizlerle paylaşmaktan ayrıca keyif alıyorum. Şimdi dinlediğiniz eser Her Yerde Kar Var çok önemli. Bugün hala tazeliğini koruyor bu şarkı ve Türkiye'de Türk pop müziğin, yani güncel müziğin, popüler müziğin henüz emekleme dönemlerinde ortaya çıkıyor. Bu arada şunu söyleyeyim. İlk eserimiz 75'ti. Ondan 10 yıl öncesine atladık. Zamanda bir atlama yaptık. 1965 kaydını dinledik. Oh! Yani analog kayıt. Her şey canlı. Öyle kanal kaydet. Aa, hadi alalım geriye, bir daha yapalım. Yok olmadı, onu silelim. Buradan fade out, buradan fade in. Hiç bunlar yok. Giriyorsun aslanlar gibi gümbür gümbür çalıyorsun, çıkıyorsun kanter içinde. Ha, hatta çıkamıyorsun. Ben onu birkaç kere yaşadım. Çünkü çıkarsan akort bozuluyor. Niye? Odanın havası değişiyor, stüdyonun. Hadi akortlar bozuluyor. Çıkamıyorsun. İçeride böyle, şunu söyleyeyim, tam şey gibi, sauna gibi. İçeride çalışıyorsun, çalışıyorsun. En sonunda baygınlık noktası gelirse çıkıyorsun. Hadi akortlar yapılıyor falan. İşte o dönemin İstanbul Gelişim Orkestrası tabii. O dönemin efsane orkestrası. Vasfi Uçaroğlu Orkestrası. Efsane orkestra. Erol Pekcan Orkestrası. Efsane orkestralar bunlar. Onlarla çalışıyorsun. Şimdi ben tabii çocuktum o dönemde. Bunları dinleyerek ve meraklı olduğum için kulak takibiyle ve televizyon olduğunda da işte izleyerek bazen takip ediyordum. Şimdi Her Yerde Kar Var işte bu dönem. 1960'lı yıllar. Televizyon yok. Hatta çok az var da çok az evde var. İnternet hayal, öyle bir şey yok. Özel radyolar yok. Tek televizyon devletim var ve radyo. Müzik insanların hayatına nereden girecek? Plaklardan, radyolardan, gazinolardan. Kaset de yok çünkü. İşte o yıllarda Batı müziğiyle yeni bir ilişki kurmaya çalışılıyor. İşte Ajda Pekkan bu dönüşümün merkezinde yer alıyor. Tıpkı Erol Büyükburç gibi, ondan bir dönem daha önce tabii. İşte bu dönüşümün merkezinde onun en büyük başarısı yalnızca tabii iyi şarkı söylemek falan değil ki, çok iyi şarkı söylüyor. Çok iyi şarkı söylüyor. Yani gerçekten çok iyi yorumluyor. Aynı zamanda modern bir şehirli kadın imajını da ortaya koyuyor. İşte yine o şey önde. O imaj belki de Türk popunun ilk uluslararası yüzlerinden biri Ajda Pekkan. Şimdi şu var tabii, çok da eleştiri alıyor. Normaldir tabii, yani zirvedeyseniz, işte ne bileyim süperstarsanız herkesin %100 beğenmesini bekleyemezsiniz. Belirli oranda eleştiriler de alacaksınız. Evet, alıyor. Mesela Fikret Kızılok'un Ajda Pekkan'a eleştirdiği rivayet edilen bir eseri vardır falan gibi. Normal bunlar. Ama hiç yola devam. 1970'lere geldik. 1970'lere şimdi gidelim ve 1970'lerde bakalım ne oluyor. Oho, 1970'lere kadar kimler geliyor, kimler geçiyor. 1973'teyiz, 73'teyiz. Yine Fikret Şeneş, söz yazarı, besteci Tony Hatch, If We Were Free, Eğer Özgür Olsaydık. Şimdi burada başka bir şey var. Bu kimler geldi, kimler geçti de onu bu şarkıdan sonra konuşacağım sizinle. Haydi bakalım, dinliyoruz.

O kadar çok söyleyeceğim şey var ki onun için böyle hızlı hızlı heyecanlı heyecanlı programda dinamik bir program oluyor tahmin ediyorum. Hızlı hızlı konuşmak zorundayım. Hatta bazılarını atlıyorum. Mesela şey çok önemli. Her yerde kar var da o dönem her yerde kar var şarkısını çok söyleyen var. Fakat şarkının işte orijinalinde işte Adamo'nun okuduğunda böyle Türkçeyi biraz zorlayan bir okuma tarzı vardır. Adamo'dur çünkü o. Yani her yerde kar var, kalbim seninle bu gece gibi. Ajda Pekkan buna hiç tevessül etmiyor. Gayet düzgün bir Türkçeyle. Her yerde kar var, kalbim seninle bu gece diye böyle düzgün, aksansız bir Türkçeyle, bir İstanbul Türkçesiyle okuyor. Halbuki o döneme baktığımız zaman bu eseri okuyanların çoğu Adamo ağzıyla, Adamo diliyle okuyor şimdi. Bu çok, bence bu çok kıymetli, çok önemli. Bunu da bir not olarak vermek istiyorum. Şimdi kimler geldi, kimler geçti? 1973. Çok önemli bir şarkı. Burada ve bundan sonraki eserlerde Ajda Pekkan'ın başka bir tarafına dikkatimizi çekiyor. Ajda Pekkan ne kadar batı ise Ajda Pekkan bir o kadar, belki çok daha fazla aslında doğu. Ben burada teşbihte hata olmaz ama Feyruz'a hep benzetirim Ajda Pekkan'ı. Feyruz'a hep benzetirim. Yani Ajda Pekkan'ın sesinde, üslubunda Orta Doğu'da vardır. Lübnan'da vardır. Türkiye hakeza. Ve çoğunun batı zannettiği ama aslında doğu olan İspanya vardır. Yani ne demek çoğunun batı zannettiği aslında doğu olan İspanya? Ya da çoğunun batı zannettiği ama içinde inanılmaz doğu melodileri taşıyan Fransa vardır. Nereden? Endülüs'ün mirası olarak. Nereden? Fas, Tunus ve Cezayir'in mirası olarak. İşte o mirasların omuzlanması noktasında Ajda Pekkan çok önemlidir. Kimler geldi, kimler geçtideki yorum nüanslarına, farklılığına, farklılıklarına, o kıvrımlara, yani ses kıvrımlarına, glissandolara, kayan seslere baktığımız vakit bunu rahatlıkla hissediyoruz. Mesela bu ses damarı, öyle diyelim, bu ses havzası içerisinde kimler olabilir? Tunuslu, kadın seslerinden bahsediyorum. Tunuslu Emel Mahluti olabilir. Lübnanlı Julia Butros olabilir. İşte Ajda Pekkan'ı ben hep bu ses havzası içerisinde dinledim. Öyle algıladım. Şimdi 1973 dedik. Aradan bakın 73. Kaç yıl geçmiş yani? Yarım asır geçmiş. Fazla yarım asır geçmiş. Hala herkesin dilinde olan bir şarkı bu. Niye herkesin dilinde Türkiye'de? Çünkü çok bizden melodiler. Çok bizden melodiler. Yani melodi yabancı olsa da o işte biraz önce söylediğim o havza. Onun için müziğin sınırları yok. Şöyle sınırları yok. Yani ülkesin ulusal sınırları yok. Yani ulusal devletlerin tanıdığı sınırlar yok. Bir bakıyorsunuz İspanya'nın ortasında gümbür gümbür Orta Doğu müziği dinliyorsunuz. Gezen bir şey kültür. İnsanlar geliyor, insanlar gidiyor, aşklar geliyor, aşklar gidiyor, acılar. Her şey, her şey işte hayat devam ediyor. Ajda Pekkan'ın repertuvarında dikkati çeken bir özellik bu. Çünkü şarkılarındaki kadın karakteri Ajda Pekkan'ın çok güçlü. Şimdi bir yere doğru gidiyoruz. Kendi kararlarını veren bir kadın var. Hayata küsmek yerine yürümeye devam eden bir kadın var. İşte bu yüzden Ajda Pekkan'ın tarif ettiği kadın bir önceki dönem kadından biraz daha kuvvetli. Bu feminel bir bakış mı? Feminizm mi? Pek diyemeyeceğim. Daha kimlikli bir yere doğru götürüyor Ajda Pekkan kadını. Katılırsınız, katılmazsınız. Hayata küsmek yerine yürümeye devam etmek. İşte bu yüzden Ajda Pekkan özellikle şehirli kadınların özgüven sembollerinden biri haline geliyor. Yine ne diyecektim size? Evet, burada duralım burada. Aynı dönemin unutulmaz şarkılarından biri geliyor. Söz yine Fikret Şeneş, müzik işte tam anlamıyla biraz önce söylediklerimin neredeyse laboratuvar sonucu. Müzik Enrico Macias. Enrico Macias kim? Hadi bakalım ondan da biraz bahsederiz. Şimdi hoş görsen hep beraber bu şarkıyı dinlerken de mırıldanalım. Çok güzel şarkı çünkü. Melodi, sözler muhteşem. Dinliyoruz efendim.

Evet, bütün söylediklerimizin aslında burada bir yani ne diyelim aynıyla vakı. Enrico Macias. Kim Enrico Macias? Asıl adı Gaston Grenacia. 1938 doğumlu. Kaç yaşında? 86 yaşında, 88 yaşında değil mi? 88 yaşında. Akdeniz ve Orta Doğu müzik ögelerini harmanlayan bir müzisyen Enrico Macias. Bir Fransız şanson ve dünya müziği sanatçısı da diyebiliriz. Cezayirli, Konstantin kentinde doğuyor. Cezayirli Yahudi bir ailenin çocuğu olarak dünyaya geliyor. Bakın şimdi İslam kültürü var, Yahudi kültürü var, Hristiyan kültürü var, Orta Doğu var, Kuzey Afrika var, Avrupa var. Bu zenginlikten olacak olan şey o hibrit nedir? Yani o melezlenme muazzam bir kulak tadıdır. İşte tam da budur Ajda Pekkan'ın şey yaptığı, yani yönlendiği o dönem 70'li yıllarda, 80'lerde dahil buna yönlendiği müzik alanı. İşte zaten babası şeyin Enrico Macias'ın Endülüs müziği, yani maluf icracısı. Ve işte genç yaşta gitar çalan falan, böyle işte Kuzey Afrika ve Doğu melodilerini birleştiren bir şey, bir müzisyen. Şimdi Ajda Pekkan o dönem çok etkileniyor Enrico Macias'tan ve doğru bir noktaya doğru gidiyor. Ortak çalışmalar var şeyde. Nerede? Olimpiyada. Müthiş Ajda Pekkan konser. Enrico Macias, Ajda Pekkan konserleri. İşte o dönemde bayağı bir eleştiriler geliyor. Sen kimsin ki, nesin ki? Orada gittin, konser verdin. gibi. Ama öyle değil. Öyle değil. Orada biraz hak yeniyor. İyi bir icracı. Şimdi 1970'lerde yükseliyor Ajda Pekkan. Tabii bu yıllarda yalnızca Türkiye'de değil, biraz önce de söylediğim gibi Avrupa'da da dikkat çekmeye başlıyor. Paris önemli. Ve Fransızca kayıtlar yapıyor. İyi bir Fransızca ile kayıtlar yapıyor bu arada. Yani öyle işte, yani Tahtakale Fransızcası değil. İyi bir Fransızca ile uluslararası festivallere katılıyor. Bir anlamda da Türk pop müziğinin dünyaya açılmasında da, ses olarak söyleyelim, dünyaya açılmasında da önemli roller üstleniyor. Ajda Pekkan daha da şey yapar mıydı, dünya müziğinde etkin olur muydu? Olurdu. Olurdu. Lobisi kuvvetli olsaydı olurdu. Ama her ne hikmetse bizim sanatçılarımızın lobisi kuvvetli olamıyor. Yanında ünlem var. Bir engel var. Bir şey var. Hatta bizim prodüktörlerimiz, işte Amerika'da ve Avrupa'da çok sağlam prodüktörlerimiz var. Yani işte ne bileyim, böyle Ray Charles yapan prodüktörlerimiz var. Onlar da pek tevessül etmiyorlar bizim sanatçılarımıza. Onun da yanında ünlem var. Şimdi Türk pop müziğinin dünyaya açılmasında kendince, kendi gayretiyle, bireysel ilişkileriyle önemli roller üstleniyor. Ve ardından kariyerinin bir dönüm noktası geliyor. Onun için kötü bir noktayı olduğu söyleniliyor. Çünkü o dönemi unuttum dediği birkaç röportajına rastladım. 1977 yılı Superstar albümü. O tarihten sonra herkes onu aynı isimle anmaya başlıyor. Superstar. Fakat işte o yıllardan sonra 1980'de bir şey var. Ne var? Bir Eurovision yarışması. Bir Eurovision hastalığımız vardı bizim, biliyorsunuz. Çok şükür kurtulduk o işten. Beğenin bizi, beğenin bizi. Bakın biz buradayız falan. Hatta biz sizin gibi bile olabiliriz. Zaten onlar gibi olduk ve kazandık. Bitti o iş. Yani o dili, sizin dilinizi kullanacağız. Söz. Bir daha sefere yapmayacağız. Türkçe bir şey söylemeyeceğiz. Lanet olsun. Kendi melodilerimiz de olmayacak. Sizin melodiler gibi olacak falan fıstık derken, sonunda onlar, biz erdik muradımıza, birileri çıktı kerebetine. Ama işte o günlere gelene kadar büyük acılar çektik Eurovision'da. Büyük acılar çek. Böyle herkes çekirdek fıstık alıp televizyonun başına oturur. Orada işte Semih Ayankı çıkar, entarisini giyer, şarkılar söyler. Rahmetli Timur Selçuk hocamız müthiş enerjik bir şekilde orkestrayı yönetir. Arkasından öbürküler gelir, bu gider bir hengame. En sonunda herkes hüzün ve hüsran ile gecenin geç vakitlerinde yataklarına yatarlar. Allah kahretsin, yine düşmanlarımız bizi çekemedi yorumlarıyla ertesi sabah manşetler ve o yıl, hadi bakalım inşallah bir dahaki seneye olur mantığıyla devam ederiz. Şimdi burada 1980 yılında Atilla Özdemiroğlu müziği yapıyor. Bence çok güzel bir müzik. Tam bir sentez. Ve Şanar Yurdatapan da sözleri yazıyor. Petrol ya da petrol. Şimdi
Ajda Pekkan'dan şu petrolü bir dinleyelim. Sonra biraz şu petrolü bir ateşleyelim bakalım ne kadar alev, ne kadar duman çıkacak üzerine biraz konuşmak istiyorum sizinle.

Evet, o yıllara gittim. Şimdi şarkı sonundaki alkışları duyunca hepimiz oturduğumuz yerden evet evet çok alkışlandı, hadi bakalım inşallah bu sene diye böyle bir umut şeyine kapılırdık, hayaline kapılırdık. Şimdi baktığımız zaman evet, bu eser bir sentez eseri. Atilla Özdemiroğlu'nun çizgisini taşıyan ve güzel bir şarkı, kötü bir şarkı değil, güzel bir melodi, oturmuş bir melodi. Fakat adres yanlış, yanlış yerde, yanlış mahallede. Çünkü mahallenin belirli kuralları var. O mahallenin kuralları da diyor ki benim gibi olacaksın kardeşim. Kendin gibi olma diyor ama bunu bir tek sana söylüyor. Başkasına söylemiyor. Niye? 1978 yılında, yani 1980'den 2 yıl kadar önce bir İsrailli grup katılıyor. Parçanın adı çok iyi hatırlıyorum. Abanebi. Isar Cohen ve Alfabeta grubu seslendiriyor. Tam bir Doğu, Orta Doğu melodisi. Abanebi yobu bey diye böyle bir çok da güzel bir, müthiş güzel bir melodi birinci oluyor. Ha, o zaman Eurovision'un bu bizim mahallede bizim gibi olacaksın değil, bizim mahallede bizim istediğimiz gibi olacaksın bir yaklaşımı var. Bu çok hissedilirdi. Kim kime oy veriyor, kim kime şey yapıyor falan. Bu arada işte Ajda Pekkan da ülkenin süperstarı olarak böyle bir şey denedi, olmadı. Bence oldu ama şey için, Eurovision için olmadı. Güzel bir müzik kazandık. Fakat o yıldan sonra dönemin, o dönem içerisinde ve sonrasında modernistleri bir günah şeyi duvarıymış gibi, bir günah abidesiymiş gibi bakmaya başladılar bu çalışmaya. Bestecisi hiçbir zaman böyle davranmadı. Atilla Özdemiroğlu'ndan ben hiç böyle bir şey duymadım. Fakat işte köşe yazılarını hatırlıyorum o dönem. 80-17 yaşındayım. Ne alakası var? Biz Arap mıyız, çorap mıyız falan, böyle abuk sabuk ırkçı yaklaşımlar. Ve petrol de o arada gümbürtüye gitmiş çalışmalardan biridir. Mesela şey de öyle. Semiha Yankı'nın Seninle Bir Dakika muazzam bir şeydir, melodidir. Muazzam bir melodidir. Ama işte onlar gibi değildir. Neyse, bu bizim temel 200 yıla yakındır şeyimiz, hastalığımız maalesef. Şimdi zaman gidiyor, yarışmalar unutuluyor. 1980 işte sonuç beklenen gibi olmuyor. Ama bugün dönüp baktığımızda da Türk pop tarihinin unutulmaz kilometre taşlarından birini görüyoruz. Şarkılar kalıyor çünkü. Ve 1980'lerin şimdi bırakalım bu hikayelerini, romantik dünyasına geçelim. Dedik ya, Eurovision yüzünden çok geceler uykusuz kaldık. İşte bu şarkının adı da Uykusuz Her Gece. Ama o gecelerden biri değil, romantik bir gece. Sözler yine Fikret Şeneş'e ait. Müzik Mario Geusi Capuano ikilisine ait. Ve bu da sanatçının 1980'deki çıkışını simgeliyor. Bence Uykusuz Her Gece dinliyoruz efendim.

Şimdi Ajda Pekkan'ın repertuvarında boşa çıkmış çok fazla eser yok yani. Hepsinin bir yeri var, bir yere oturuyor. Ben biraz önce 1980'deki çıkış dedim ama 80, onu yanlış kurdum o cümleyi. 80'lerdeki çıkışını işaret eden çalışmalardan biridir bu. 80'lerde ne oluyor? 80'lerde Türkiye değişiyor. Yani serbest piyasa ekonomisi, ithalat rejimi, kapılar açılıyor. Efendim de Murat 124'ten, Kartal, Şahin, şu bu, Renault, Toros, Moros, bu arabalardan başka bir şeye geçiyor. Faza geçiyor Türkiye ve her şey değişiyor. Müzik de değişiyor tabii. Bir taraftan bir şey başlıyor, bir yozlaşma başlıyor. Bir görgüsüzlük, daha doğrusu, lafı fazla uzatmayalım. Diğer taraftan bunun sanata yansıması başlıyor ama bir taraftan da kendi kimliğini bunun içerisinde oluşturmak isteyen bir damar var. İşte o damarın bir kenarındadır bence Ajda Pekkan. Korumaya çalışıyor aslında o geçiş sürecinde, bir tampon vazifesi görüyor müziğiyle. Kaset çağı. Bu da çok önemli. Plak artık bitiyor. Kara plak, taş plak, vinil, kara plak dediğimiz vinil plak ve kaset çağı daha kolay. Her şey kolay kasette. Çünkü niye her şey kolay? Götürüyorsunuz kaseti, seçiyorsunuz şarkıları. Kendinize bir çalma listesi, pardon özür dilerim efendim, playlist hazırlıyorsunuz. Ve bu çalma listesiyle istediğiniz şarkıları dolduruyorsunuz. Aman Allah'ım, müthiş rahat bir şey. Herkes disc jockey istediği şarkısını yapıyor, sıralıyor. İşte o dönem Türkiye'nin değiştiği yıllar. Ajda Pekkan da değişiyor. Ama ilginç olan şu, Ajda Pekkan'ın tarzından ziyade düzenlemeler değişiyor. Ne oluyor? Teknoloji giriyor işin içerisine. Nasıl giriyor? Çünkü yeni aletler geliyor. Çünkü ne oluyor? Olan şu, elektronik giriyor. Yani bilgisayar başında bu işler yapılmaya başlıyor. Daha rahat, daha rahat. Ve bir tek şey değişmiyor. Ajda Pekkan'ın üslubu değişmiyor ve sesi değişmiyor. Aynı ses. 1965'teki kayıt neyse 1900 hatta 2026'daki kayıt da aynı kayıt. İşte kalıcılık bence burada başlıyor. Ve yorumdaki ısrar ve güçlülük burada başlıyor. Her dönem yeniden kendini yaratabilmek. 1990'lara geldiğimizde Türk pop müziğinde adeta bir patlama yaşanacak ve Ajda Pekkan bir kez daha zirvede. Bu sefer söz ve müzik kime ait? Çok çok önemli. Aslında bu isim de iki kültürün, yani neye göre, coğrafyaya göre dersek de yanlış. İşte neye göre, doğu neresi, batı neresi? Bence doğu, işte İspanya doğu. Hadi bakalım, çıkalım işin içerisinden. Çıkamazsınız. Lübnan batı. Çıkalım işin içinden. Yine çıkamayız. Neyse, hadi o kabul edilmiş tanımlamalardan yürüyelim. Bu iki anlayışı, doğucul ve batıcıl müzik anlayışını yan yana getiren yine önemli bir isim kim? Şehrazat. Adından belli. İsim de öyle değil mi? Şehrazat. Muhteşemdir Şehrazat. Yaz 1990'da bu eserle Ajda Pekkan bir daha ivme kazanıyor. Dinleyelim. Sonra birazcık konuşacağız ve programımız bitecek.

Yerimde duramadım programı yaparken. Yani hafif yoruldum. Sizi de yordum mu bilmiyorum. Çünkü yetişmek zor yani. O kadar çok şey anlatmam lazım ki. Birçok da 60 yılı anlatacaksınız 58 dakikada. Şimdi dikkat ederseniz bambaşka bir Türkiye dinledik yazda. Özel televizyonlar var, özel radyolar var, yeni kuşaklar var. Ajda yine sahnede, Ajda Pekkan. Birçok sanatçı kendi döneminin yıldızıdır, bunu biliyoruz ama Ajda Pekkan dönemler arası bir köprü. Hatta bırakın onu, işte kendi ismiyle birçok alanda var. İşte Ajda Bardak var, Ajda Bilezik var, Ajda şu var, bu var. Yani bir nostaljik bir isim değil, bir imge, bir şey haline almış artık. Bir tanımlama haline almış Ajda Pekkan. Şimdi programımızın son eserine gideceğiz. Ve Yakar Geçer mi dinleyeceğiz. Bu sefer Tarkan Tevetoğlu bestesi, söz ve müzik. Şimdi 60 yılı aşan sanat yolculuğunda kısa kesitler dinledik. Aslında bu hikaye yalnızca ne bileyim Ajda Pekkan hikayesi değil bu. Plaktan dijitale, siyah beyaz televizyondan siyah beyaz ne televizyonu? Siyah beyaz sinemadan renkli sinemaya, tek kanal televizyon, radyodan tek kanal televizyona, tek kanaldan işte siyah beyaz televizyon, siyah beyaz televizyondan renkli televizyona, yapay zeka çağına, internete, gazinodan stadyum ya da çay bahçesinden, boş ver gazinoyu, çay bahçesinden, değil mi? Şey aslında çay bahçesidir. Küçük Çiftlik Parkı Beşiktaş'taki çay bahçesinden gazinoya, gazinodan stadyum konserine uzanan Türkiye'nin hikayesidir Ajda Pekkan. Ajda Pekkan bugün hala sahnedeyse bunun bir tek nedeni vardır. Güçlü sesi olması, merakı, çalışkanlığı, kendini yenileme cesareti. Belki en çok da bunlardır konuşulacak olan. Yeni bir müzik yolculuğunda buluşmak üzere efendim. Hoşça kalınız. Capriccio sürprizler yapmaya devam edecek. 205. program hepimiz için mutluluklar getirecektir. Tahmin ediyorum. Hoşça kalın.

Çağımızın önde gelen Alman bestecisi, orkestra şefi, eğitmen ve yazar Hans Werner Henze, doğumunun 100. yılında 2026'ya damga vuracak sanat etkinlikleriyle tüm dünyada anılıyor. Hans Werner Henze, savaş sonrası dönemin en üretken Avrupalı bestecilerinden biri. Neredeyse her müzik türünde eserler yazan Henze'yi günümüzün en sık sahnelenen çağdaş bestecilerinden biri yapan, özellikle modern opera ve müzikal tiyatro eserleridir. Çalışmalarının çoğuna yansıyan politik sanat anlayışıyla tanınan Henze'nin sanatsal ilkesi, müziğin insan duyguları hakkında bir şeyler söylemesi ve çağdaş topluma katkıda bulunması gerektiğiydi. Nazilere karşı durarak İtalya'ya yerleşmek zorunda kalan Hans Werner Henze, Almanya'nın karanlık döneminin müzikal tarihçisi olarak anılır. Kendini müziğe adamış bir eğitimci olan Hans Werner Henze, genç meslektaşlarının destekçisi olarak kurduğu Montepulciano Uluslararası Sanat Atölyesi ve Münih Biennale Uluslararası Yeni Müzikal Tiyatro Festivali ile uluslararası kültür yaşamında vazgeçilmez olan iki festival yarattı. Avantgard akımlar ile geleneksel müzik unsurlarını sentezleyen ve dünya çapında seslendirilen yapıtlardan seçtiklerimizde Hans Werner Henze, Eylül ayı boyunca radyomuz Borusan Klasik'te ayın bestecisi köşesinde.